0: Oh.
1: Kalp bazen sessizleşiyor, hüzünleniyor, yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ve o anlarda tek dayanağımız müzik oluyor. Az önce oynadık, kıpır kıpır bir dans gösterisi sergiledik sevgili partnerimle. Hem söyledik hem oynadık. Şimdi İsmail bizi eskiye götürecek. Eskilerden kalan en güzel repertuarlardan birini bize seslendireceksin.
0: Evet.
1: Ve sen...
0: Ne okuyacağım?
1: İsmail, biliyorum ben senin sahnene de çok geliyorum ve sen çok zengin bir repertuara sahipsin. Bu programda İsmail'in repertuarından da faydalanıyorum. Şimdi de onlardan birine geldi sıra. Ben yerime geçip seni dinliyorum. Bakalım bize ne söyleyeceksin?
0: Evet, kalpten eksilen şey insanın diline şarkı oluyor ve o şarkı gönüllere de tercüman oluyor. Böyle ayrılık olmaz, böyle yalnız da kalınmaz efendim.

0: Kimi zaman bir türküyle dertleştik, kimi zaman bir şarkının içinde kendimizi bulduk. Sevdaya da, özleme de, ayrılığa da şarkılarla tercüman olmaya çalıştık.
1: Ve artık başka sahnede bir haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel olan her şey gibi. Efendim, haftaya yeniden aynı saatte müziğin farklı renklerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzeli diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Hay maşallah hocam. Gönlüne
1: Sağ ol,
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Ben bunu sizden başka bir kayıtta da dinlemiştim. O da çok güzeldi. Fakat sanırım bu bir başka aşklı oldu zannederim kardeşlerimizle
1: Sağ
0: beraber.
1: olsunlar, var olsunlar.
0: Onlarla
1: Ellerine sağlık, evet, sağ
0: çok
1: olsun.
0: güzel, çok güzel okudunuz. Gönlünüze sağlık. Sağ olun.
1: İşte bu bizim kadim, işte bu bahsettiğimiz
0: Ya
1: silsileden İbrahim-i Gazel diye bilinen
0: muhteşem, muhteşem bir eser.
1: nesli ve yaşı bilinmeyen bir eser bu.
0: Ya.
1: Yani bunun ucu nereye kadar gider? İşte Artukoğulları diyoruz biz. Yani bizim
0: Vay vay
1: büyüklerimiz
0: vay vay vay.
1: Artukoğullarından bahsederler.
0: Ya.
1: İşi oradan intikal ettiğini iddia edenler vardır.
0: Ha.
1: Ama tabii bir vesikayla konuşamıyoruz bunu. Ama
0: Muhakkak.
1: böyle bir tarihsel bir gidiş var orada. Bir
0: Ha.
1: hakkında o insanların söyledikleri söze itibar ediyoruz. Çünkü ortada bir nakil var yani. Bu
0: Ha.
1: nakille ancak böyle konuşabiliyoruz.
0: Siz de çok
1: Bir
0: güzel naklettiniz bize. Sağ olun.
1: Sağ ol, var ol. Söz tabii Sultanul
0: Fuzuli, Fuzuli
1: Şuera
0: Hazretleri.
1: Fuzuli Hazretlerine ait.
0: Ya.
1: Bizim tabii bütün gazellerimizde Fuzuli Hazretleri. Onun divanları, onun efendim yazmış olduğu beyitler okunur.
0: Çok da
1: Çok
0: yakışıyor o ağza.
1: evet.
0: Fuzuli Hazretleri
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: yakışıyor ya.

0: ayara minnet ettiğimden filan falan. Beni ayıplama beni. Çünkü baban bir gül için bin hare. O kaç tane har varsa hepsine hizmetkar olur diyor baba.
1: Doğru.
0: Ya.
1: Fuzuli Hazretleri'nin çok güzel tabii beyitleri var Allah için. Ne yanar kimse bana ateşi dilden
0: Ya.
1: özge, ne açar kimse
0: Hangi bir
1: kapım
0: mesele
1: bade
0: var
1: sabahdan gayrı. Yani ondaki o üslup, ondaki o güzellik
0: ya? Ya.
1: bütün şairleri cezbetmiş. Bütün şairler ona öykünmüşler yani.
0: Çok şükür Azerbaycan'da hocam, yani gittiğimizde görüyoruz. 7'den 70'e herkes
1: Tabii.
0: Fuzuli Hazretlerini ezbere okur divanını.
1: Evet,
0: Vallahi
1: evet
0: öyle.
1: öyle.
0: Keza İran'a gittiğinizde mesela Hafız Şirazi,
1: Aynen öyle.
0: çocuktan dedeye
1: Tabii.
0: hepsi
1: Tabii.
0: okur. Biz şurada, yani ne diyeyim şimdi?
1: Yıllar önce bir televizyon programında Atilla İlhan'ın bir söyleşisine ben denk geldim.
0: Ya, çok
1: Kendisi
0: kıymetli bir
1: Azerbaycan'da bir çocukların oynamış olduğu bir parkta böyle geziniyormuş. Oraya seyahate gitmiş herhalde. Orada bir çocuğa sormuş, sen demiş Fuzuli'den hiç bana bir şiir okuyabilir misin demiş. Diyor ki yaşı diyor yani takriben işte 10 veya 13 yaşlar
0: Tamam,
1: arasında bir
0: tamam.
1: çocuk bana diyor birkaç tane beyit okudu.
0: Vallahi okuyorlar.
1: Ondan
0: Vallahi
1: sonra
0: okuyorlar.
1: aradan diyor zaman geçti. Ben diyor Türkiye'ye intikal ettim diyor. İstanbul Üniversitesi'nin diyor o güzergahında gezerken diyor gençler falan vardı diyor. Onlarla sohbet ettik diyor. Ben onlara sordum dedi ki
0: Ya.
1: diyor bilmiyoruz dediler
0: Ne yapacağız şimdi?
1: diyor. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız yani. İşimiz
0: Ya.
1: zor. Tabii şimdi geldik Niyazi Mısri
0: Ya.
1: Hazretlerine.
0: Ya mübarek.
1: Hayran oldum, meftun oldum.
0: Ya efendim.
1: Yani Anadolu'da yaşamış Yunus Emre bir,
0: Evet.
1: ikincisi Niyazi Mısri
0: Tabii.
1: Hazretleri. Yani benim...
0: Malumunuzdur. Yani Yunus Baba ile birlikte Nutku Şerifleri tekke musikisinde en çok bestelenen
1: Ya ya ya.
0: mübarek
1: Tabii.
0: yani.
1: Öyle. Seni bir dinleyelim bakalım ne olacak. Allah ne
0: Peki.
1: gösterecek.
0: Şimdi bu eser provasını yaparken kulak kabarttınız. Aslında bir türkünün melodisi. Şimdi tekke
1: Olsun.
0: musikisinde çok vardır bu. Biz bu forma malumunuz giydirme deriz.
1: Eyvallah, eyvallah.
0: Yani başka bir ilahinin melodisine bir başka Nutku Şerif'in sözlerini giydirme.
1: Olur,
0: Bunu
1: olur.
0: çok
1: Çok var
0: yaparlar.
1: ama bizde
0: Çok vardır.
1: Anadolu'da çok.
0: Bazen kendisinden bile güzel olur.
1: Tabii
0: Çok
1: tabii, doğru
0: enteresandır.
1: söylüyorsun.
0: Zannederim 70'li yıllarda Hakk'a yürümüş. Uşaklı bir derviş, hanımefendi bir dervişin kaydından notaya aldığımız bir şey bu. Aynı zamanda bestekar ve şair kendisi.
1: Ha, ne güzel.
0: Onun bir kasetini bulmuştuk. O yıllara ait kaydını. 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocası Türkan Uymaz, onun tezinde Şabani ve Halvetiye'de musiki tezi için düzenlenmişti. Çok güzel eserleri var. Bu da onun okuduğu şekliyle notaya aldığımız bir eser.
1: Eyvallah. Hadi bakalım. Ya Allah.
0: Ya.

0: Var ol, sağ ol.
1: Eyvallah
0: Gönlüne
1: abi. Bu
0: sağlık kardeşim. Çok
1: sağlıklar.
0: güzel yani. Aşk ile oldu bu da. Çok
1: Ya
0: güzel oldu.
1: sayenizde efendim, sağ
0: Estağfurullah.
1: olun.
0: İleriki programlarda inşallah bu Niyazi Mısri'yi
1: Ya
0: salt ele
1: tek bir
0: alalım böyle.
1: program
0: Evet,
1: yapalım
0: tek bir
1: efendim,
0: program
1: inşallah nasip
0: inşallah
1: olursa.
0: yani. Çünkü
1: Ya.
0: bitmez tükenmez bir hazine olduğu için.
1: Ya.
0: Malatyevidir aynı zamanda biliyorsunuz.
1: Eyvallah, tabii tabii efendim, Malatyalı.
0: Evet. Coğrafyasından kaynaklı ona karşı zaten başka da bir ayrı bir hürmete
1: Ya.
0: sahibiz.
1: Programlar yetmez onu konuşmaya, o
0: Evet
1: yüzden.
0: yetmez. Yetmez. Sen onun bilir misin 10 Muharrem'de Hazreti Hüseyin Efendimiz için tutulan o matemde sen de o baş yokken ben de bu baş ne gezer diye palayı kendine vurdun.
1: Ya canım. Vay vay vay vay vay vay.
0: Yani Niyazi Mısır Hazretleri bu yani kolay kolay anlatılacak ve bitecek bir tarafı yok yani. Kalemler yetmez ona.
1: Ağaçlar diyor kalem olsa, akarsular diyor mürekkep olsa yetmez.
0: Evet, öyledir. Değerli kardeşim, şimdi yine bizim kardeş coğrafyamızdan Azerbaycan'dan. Bu da çok böyle kurre bir insan. Hacı Baba
1: Hüseyinov.
0: Hüseyinoğlu. Evet.
1: Vay efendim.
0: Bütün Fuzuli divanları ve bütün yaşayan Azerbaycan'da böyle destebaşı olan bütün şairlerin tamamını kendinde mezzetmiş,
1: Ya.
0: hıfzetmiş ve büyük Mugam hanlardan biri. Yani ben yıllardan beri bunu takip ederim. Önce kasetlerde dinlerdik. Daha
1: Ya.
0: sonra artık dediğimiz gibi bu dijital sayfalarda o kadar
1: Çok
0: çok
1: şükür.
0: yoğun şekilde icraları var. Sohbetler de var aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Ben de sayenizde
0: Evet.
1: tanıdım ve
0: Sohbetleri var.
1: aşık
0: Çok
1: oldum yani.
0: ilginç, çok büyük bir usta.
1: Ya. Müthiş şiirleri
0: Evet,
1: var.
0: evet,
1: Aruzda şiirler
0: evet,
1: yazıyor
0: evet.
1: efendim.
0: Çok
1: Acayip.
0: korkunç
1: Acayip.
0: bir insan. Bu itibarla yani biz onu burada yad etmemiz lazım diye
1: Ne
0: düşündük.
1: iyi yaptınız.
0: Evet.
1: Ne iyi yaptınız efendim.
0: Yad et. Ve okuduğu eser de Anadolu varyantı bir eser.
1: Ya.
0: Onu bir dinleyelim bakalım sonra yine konuşuruz.
1: Çok güzel.

0: Çok usta.
1: Müthiş.
0: Yani bir de gazellerini de filan, mugamlarını filan dinle. Geçkileri filan, aman ya Rabbi. O şur makamında kendilerinin ve diğer makamlarında, onların makamatları da, isimleri de farklı tabii.
1: Farklı, evet.
0: Tabii ama kendi işlerinde böyle hanelere ayrılmış.
1: Evet.
0: Aynen bizim eski Osmanlı düzeninde olduğu gibi. Şimdi tabii coğrafya kopunca, yani işte Ermenistan'la filan kesilen bu coğrafya, bu insanların akışını senelerce bizden uzaklaştırdı tabii. Sovyet Rusya'nın da o baskılarına maruz kaldılar ama en büyük meziyetleri ne biliyor musun? Hayranlık duyarsın. Kendi kültür hanelerine zerre kadar toz konduracak en ufak bir şey göremezsin.
1: Yani.
0: O kadar bir yüksek bir sahipleme duyguları var ki, mugamlarına, edebiyatlarına, tarihlerine, her şeylerine o kadar büyük bir saygı çerçevesinde bakıyorlar ki.
1: Yani.
0: Ve o kadar kuvvetle saklamışlar ki bugünlere kadar, mesela bu mugam geleneği orada bir öğretim meselesi. Öğretiyorlar yani. Çekirdekten alıyorlar çocukları. O çocukları mugamla yetiştiriyorlar.
1: Böylelikle ne oluyor? Kaybolmuyor efendim
0: Tabii
1: işte. Ya
0: işte
1: işte.
0: Hani geçen konuştuk ya sizinle de, yani bizim de mesela hoyrat geleneklerimiz, uzun hava geleneklerimiz, gazel geleneklerimizin de mutlaka ve mutlaka eğitime muhtaç bir şeyi olması lazım. Kurumu olması lazım. Yani bilen insanların, bu işte aklı başında insanların eğitim vereceği bir yapı olması lazım. Her önüne gelen mugam dersi veremez mesela
1: Tabii,
0: Azerbaycan'da.
1: tabii.
0: Niye?
1: Ya.
0: Mutlak ehil bir ekolden gelmesi lazım.
1: Ya.
0: Bir tarzı, bir tavrı temsil etmesi lazım. Bizde de öyle. Mesela bir avşar bozlağını okuyacaksa, bir adam avşar bozlağını çok iyi okuması lazım, öğretecekse. Eğer bilmiyorsa öğretemez.
1: Ya.
0: Yani önüne nota koyup da git bunu işte avşar bozlağını çal veya git dinle demekle olmaz. Ocağından ve yerinden, hamurundan bir insandan ders almazsan bu işin sonu yoktur. İşin muhtevasına giremiyorsun, rengine giremiyorsun bir defa, ne yaparsan yap. O yüzden gazellerde de öyle. Çok iyi bir gazelhanın efendim eğitiminden mutlaka geçmek ve onun almış olduğu terbiye ile bazı şeyleri öğrenmek lazım.
1: Ya.
0: Ha, ziyadeleştirebiliyor musun? Buyur. O
1: Evet.
0: senin maharetin ve o
1: Tabii.
0: senin meziyetin. Ona bir itirazımız yok. Ama bunun mutlaka kurumsal bir yapı içinde ele alınması lazım,
1: Ya.
0: öğretilmesi lazım.
1: Ya siz onu bırakın efendim, kimse dinlemiyor bile.
0: Ama işte
1: Ya.
0: bakın şimdi
1: Şimdi
0: Azerbaycan'da
1: her şey elimizde artık
0: bütün
1: buyurdunuz ya.
0: toylarında ve düğünlerinde, Boracığım, bütün
1: Ya.
0: toylarında ve düğünlerinde mugamsız en ufak bir
1: Tabii.
0: düğün olamaz ya.
1: Ya.
0: Yani bunların mugamla olan bölümlere ayrı, eğlence ayırdıkları bölüm
1: Evet,
0: ayrı yani.
1: tabii.
0: Her şeye ayrı ayrı mütalaa ediyorlar.
1: Ya.
0: Bizde her şey karma karışık.
1: Ya
0: Yani
1: efendim.
0: onun için
1: Yani İzmir'den Karşıyaka'ya geçin, karşı tarafa yani. Hala düğünlerinde lavta kemençe çalıyorlar. Zeybek oynuyorlar. Ne yapacağız şimdi?
0: yani
1: Kimin bu
0: evet
1: zeybek
0: tabii.
1: o zaman?
0: E
1: Ne
0: bu
1: diyeceğiz?
0: coğrafyanın yani
1: Ya,
0: buranın mirası
1: ya.
0: yani.
1: Sen niye bunu yapmıyorsun?
0: Tabii.
1: Uyduruk bir neyse o aletin ismi. Onu alıyorsun oraya. Neydi belirsiz bir dans, neydi belirsiz bir şarkı. Bununla düğün yapıyorsunuz.
0: Ya ya
1: Ya.
0: işte, ama işte zaten şehirlerde gelenek diye bir şey kalmadı artık yani. Şehirlerin geleneksel bir gidişi yok.
1: Ya.
0: Şehre gelip şehir hayatına girmiş insanlardan
1: Koptu,
0: artık
1: koptu.
0: kendi köklerinden gelen o kültür dairesinden çıkıyorlar bir defa. Başka bir hale dönüşüyorlar.
1: Ya.
0: Ama işte bakın bunu

0: işte Azerbaycan'da göremiyorsunuz.
1: Tabii. İran'da keza.
0: İran öyle hakeza.
1: Yunanistan'da öyle.
0: Evet. Yani
1: Evet.
0: her millet kendi kültür hanesine adam akıllı sahip
1: Evet.
0: çıkmakta. Şimdi tabii
1: Neredeyiz?
0: mistik konserler yapılır biliyorsun şeyde, Konya'da.
1: Evet. Gelenek oldu.
0: Festivaller tertip ediliyor. Orada bir yayın çok dikkatimi çekti. Alim Kasımoğlu,
1: Evet.
0: İran Azerbaycan'ında ve İranlı bir arkadaşımızın efendim birlikte okumuş oldukları Mevlana Hazretleri'nin
1: Evet.
0: neden diye şiirine dökmüş olduğu o eseri seslendiriyorlar. Bir dinleyelim bakalım.
1: Dinleyelim efendim.

0: Evet.
1: Eyvallah.
0: Mesnevi'den
1: evet,
0: bir kesit sundular.
1: Evet.
0: İşte Konya'daki bir festivalde benim çok dikkatimi celbetti evet. Yani.
1: Bu temelen yeni bir
0: Alim
1: beste.
0: Kasımov, evet Alim Kasımov da malum biliyorsun.
1: Evet.
0: Çok enteresan, ses tekniği bakımından Azerbaycan'da çok fazla takdir ve çok sevilen bir insan. Yani dünya çapında birçok yerde zaten konserlere falan giden, Türkiye'ye de çok gelip konserlere iştirak ettiğini görüyoruz zaten. Bir örnek olarak bir coğrafyadan bir coğrafyaya, yani çünkü bir de ortak bir durum söz konusu. Hazreti Mevlana'nın işte bir sözünden kinaye yapılmış olan bir beste. Acaba besteyi kim yaptı onu
1: Yeni bir
0: bilmiyorum.
1: beste olsa gerek ama
0: Allahu
1: çok
0: alem.
1: güzel.
0: Evet, çok güzel.
1: Güzel.
0: Efendim gene asırlık eserlerimizi, asırlık insanlarımızı dinlemekle
1: Bir program
0: programın
1: daha mı
0: sonuna
1: diyorsunuz?
0: doğru geldik. Asırlık ezgiler bizi böyle kendine ram etti.
1: Evet.
0: Kendine böyle çekti, kabz etti bizi. Ne yapacağız bilmiyorum yani.
1: İyiyiz. Bir sorun
0: İyiyiz,
1: yok. İyiyiz. Gayet
0: mutluyuz
1: iyiyiz.
0: yani. Bir dahaki asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle inşallah çok daha farklı, çok daha ilginç eserleri, ilginç insanları, icracıları dinleme fırsatımız olur.
1: İnşallah efendim. Sağ
0: Evet.
1: olun.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili Kayıthane izleyicileri. Bir programa daha hoş geldiniz. Davulda Volkan Öktem, elektrik basta Eylem Perit, ben piyanoda Tulu Türpan. Programa Atilla Özdemiroğlu'nun Yunus Emre'nin bir şiiri üzerine yazdığı Bozlak isimli gerçekten olağanüstü güzel bir parçayla başlamak istedik. Sertab Erener'in Sertap gibi albümünden. Birazdan çok sevdiğimiz misafirlerimiz bize katılacaklar. Şenay Lamboğlu ve
1: Hakan
0: Hakan
1: Kurşun.
0: Kurşun. Birazdan çalacağımız albümde siz de yer aldınız, öyle değil mi? Nasıl yapıldı kayıtlar? Canlı mı çaldınız yoksa herkes evden overdub şeklinde yaptı? Tabii bu ortamda değil mi? Aynı stüdyoya girmek falan. Yani bu herhalde önümüzdeki süreçte sıkça tekrarlanacak bir şey olacak, değil mi? Yani dünyanın dört köşesinden müzisyenler belki de birbirlerini hiç görmeden evlerinde kayıt yapıp albüm yapacaklar.
1: Ama hani bir arada çalmanın verdiği sıcaklığı, homojenliği de tabii ekstra bir yük geliyor insanın üstüne
0: Yani o
1: evlerde çalarken.
0: enteresan bir konu esasında, değil mi? Çünkü bunun bir ritüeli var. Yani neticede kalkıyorsun, evden bir yere gidiyorsun, arabanı park ediyorsun. Yani önü var bunun. Belki öncesinde
1: Tabii.
0: gidiyorsun, 3-5 arkadaşınla buluşup birazcık laflıyorsun. Sonra konseri izliyorsun. Arada ya da çıkışta
1: Bu bir
0: konserle
1: hikaye
0: ilgili
1: yani.
0: sohbet ediyorsun. Yani o günün bir hikayesi oluyorsa,
1: Heh.
0: yalnızca öyle oturup müziği seyredip kapatmak gibi değil yani. Evet, bu konuya da açıklık getirdikten sonra sevgili izleyiciler, programa devam ediyoruz.

0: Hakan Kurşun çok çok çok eski arkadaşım, herhalde bir 30-35 yıl olmuştur. Ve ne mutlu ki hep kontakta kaldık, hep birbirimizi takip etme imkanı bulduk. Ve Şener Lambaoğlu çok harika bir şarkıcı ve ikisi çok çok güzel bir albüm yaptılar ve bugün de galiba albümdeki bu şarkıları ilk defa dinleyicilerle canlı paylaşma imkanı buldular bizimle birlikte. Ne kadar mutlu bizim için. Çok teşekkürler geldiğiniz için, sağ olun.
1: Biz teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Neler diyorsun Şener? Nedir şimdi ilk şarkımızın ismi?
1: Hayat Defteri,
0: Hayat
1: albümü
0: Defteri.
1: de adını veren parça. Bunun öncesinde de 3 tane ayrı single kaydettik. O Hakan Kurşun'la bir ısınma turlarıydı.
0: Nasıl buldunuz birbirinizi?
1: Nasıl bulduk? Aslında
2: Yıldızlar çarpıştı.
1: Biz ikimiz de MSG'de
2: Bilim Teknik
1: Bilim Teknik
2: Kurulu'ndayız.
1: Kurulundayız.
2: Telif
1: O,
2: hakları bizim.
1: telif hakları bizde.
0: Güzel.
1: Ve ben evde tekrar gitar çalmaya başladım ve bir iki parça kaydetmek istiyordum. Hakan da yakın olduğu için lokasyon olarak çok fazla uzaklaşmayıp aslında ona böyle bir ricada bulunmuştum. Ve bir şekilde aslında ilk müzikal ortaklığımız başlamış oldu.
0: Ya ne kadar şanslısın. Yani
1: Evet.
0: tam olaraktan ne olacağını bilmeden esasında dur bakalım bir deneyelim gibilerinden sanırım bu teklifi yapmışsın, değil mi?
1: Evet, ben Hakan'ı çok fazla şey olarak tabii ki müzikal kariyerini biliyorum. Fakat birlikte ortak herhangi bir sahne paylaşımımız olmamıştı. Fakat nedense ilk... Yani Hakan'ın şöyle güzel bir özelliği var. Aslında genelde çalıştığınız müzisyenler kendini daha fazla müziğin içine katmaya çalışıyorlar. Fakat o daha çok beni tanıyarak, müziğimi tanıyarak müziğimi ön plana çıkartmayı tercih etti. Bu da sanırım yaptığımız projeye güzel yansıdı.
0: Harika.
1: Evet.
0: Vallahi bundan sonraki parçaları herhalde izleyenler şimdi daha da çok merak ediyorlar. İki parçayla devam edelim o zaman programa. Bundan sonra söyleyeceklerin neler?
1: Kusursuz bir cinayet ve kalkuyan.
0: Çok teşekkürler. O zaman devam edelim programımıza.

0: Vallahi karnıma bir bıçak girmiş gibi oldu cinayet parçasından sonra. Ya esasında şaka bir yana ben bir ara Sherlock Holmes Derneği üyesiydim biliyor musun?
1: Gerçekten
0: Evet,
1: mi?
0: çözümlemiş kesleri falan okuyorduk böyle. Bir grubumuz vardı Sherlock Holmes Society. Yani özellikle benim de öyle biraz ilgim vardır polisiye romanlara. Ya biz harika parçalar dinledik sizden. İsterseniz biz de şimdi size bir şey çalalım. Bu da enteresan, hiç çalınmadı. İlk defa çalınacak burada.
1: Bu
0: Ya
1: akşam
0: sizin sound'unuzu duyduktan
1: tamamen
0: sonra açıkçası biz de karar verdik
1: Tabii.
0: öyle bir şey
1: İlklerin
0: yapmaya.
1: gecesi olmuş
0: Ya
1: oluyor.
0: biraz
1: Biz
0: öyle
1: de parçaları
0: esasında
1: ilk
0: doğru.
1: defa, özellikle ilk defa birlikte geldiğimiz için çok çok heyecanlıyız.
0: Ya beni çok etkilemiş eski bir ev vardı Boyacıköy'de otururken. Onun yıkıma esnasında duyduğum hüzünle esasında yazmıştım ben de bunu. Yani rahatlıkla bize katılabilirsiniz.
1: Çok
0: İçinizden ne
1: isteriz.
0: gelirse siz de söyleyin, hiç problem değil.
1: Olur.
0: Eski ev.

0: Valla gerçekten iklerin programı oldu. Tekrar çok çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz bu güzel eşlik için ve bu güzel gece için,
0: Davulda
1: davetiniz
0: Volkan
1: için.
0: Öktem, elektrik bassta Eylem Pelit, ben Tulu Tırpan. Bugün Hakan Kurşun ve Şener Lamboğlu'nu ağırladık ve onların yeni albümünden gerçekten harika şarkılar dinledik. Özellikle Hakan, seni çok çok özlemişim, bunu tekrardan söyleyeyim.
2: Ben çok
0: Şimdi o zaman son parçamızda da programı kapatıyoruz.
1: Yordun beni dünya.
0: Yordun beni dünya. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.

0: türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
1: Hele hele yar yar güneyinde, güneyinde yar güneyinde, ağlama başlandı yeryüzüme güneyinde.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Sami Dural. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Musikisi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Bu kıymetli kardeşlerimizle beraber orada güzel vakitler geçirmekteyiz. Kendileri benim öğrencilerim olurlar.

Ben müziğe çocuk yaşlarımda başladım. Erken yaşlarımda başladım. Ut somut anlamda müzikle iletişim kurmamı sağlayan bir araç oldu. Daha sonra bu profesyonel mecraya taşındı. Konservatuar nasip oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okudum. Lisansım orada, yüksek lisansım orada, doktoram orada. Daha sonra çeşitli üniversitelerde de hocalara çalışmaktayım. Ve kıymetli öğrencilerimle müziğimi paylaşmak benim için çok güzel bir şey. Bu yolda da devam etmekteyim.

Umut, şöyle söyleyebilirim, en iyi dostum. Tabii profesyonel anlamda da bu camianın içerisindeyiz. Ama ben Ut'la ilişkimi, müzikle ilişkimi ve özelinde Ut'la ilişkimi hep amatör olarak devam ettirmekteyim. O tarafı hiç eksik etmiyorum. O yüzden Ut benim en iyi dostumdur.

İsmim Mehmet Esat, soyadım Çınarcı. 19 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır ud sazı ile uğraşmaktayım.

Müziğe babam sayesinde başlamış bulundum. Evde babam ne üflerdi? Biz küçüklükten beri, yani küçüklükten beri bu sese aşinayız. Daha sonra da benim bir ilgi alakam oluştu. Uda, ustazına. Böylece gelişmiş oldu süreç.

Ut, Orta Doğu coğrafyasında, Akdeniz kültüründe ayrıca çok önemli bir sazdır. Bas karakterli bir sazdır. Klasik olarak adlandırılan müzikte kullanılır, popüler olarak adlandırılan müzikte kullanılır. Çok farklı kullanım yerleri vardır. En büyük özelliği de perdesiz olmasıdır. Perdesiz bir enstrüman olduğu için çok farklı müzik türlerinde kullanılabilir. Yaratıcı fikirler bu enstrüman vasıtasıyla üretilebilir.

aslında bu Ud Orkestrası tecrübem benim 20 senelik bir tecrübem. Yani artık Ud'a baktığım zaman onun hangi partilere çalabileceğini, nasıl çok sesli olabileceğini ben daha gördüğümde hissetmeye başlıyorum. Ud Akademi Ud Orkestrası da benim öğrencilerimle kurduğum bu heyecanımı Ud üzerinden dünyaya yönelik özgürce müzik yapma heyecanımı devam ettirdiğim bir oluşum.

Benim adım Mehmet Eymen Yılmaz. Müziğe ben de çok küçük yaşta başladım. Gitar ile başladım. Daha öncesinde Başakşehir Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Bu dile ilk defa orada tanıştım. Yaklaşık 5,5 yıldır, 6 yıldır bu dile uğraşıyorum, çalmaya çalışıyorum.

çevremdekilerin bakışı genelde neden ut gibi oluyor? Çünkü çok fazla tercih edilen bir enstrüman değil. Gitara nazaran, kemana nazaran, piyanoya nazaran. Ama insanlar alışıyor ve ilgi çekici oluyor çok az tercih edildiği için.

Ben Arda Ağdoğan. Bebekliğimden beridir müzikle uğraşıyorum. Aileden geliyor. Lise yıllarında Güzel Sanatlar Lisesi'ne başladım. Beşiktaş Itri Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Üniversitede ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğrenim görmeye başladım.

Muhtemelen hayatımda müzik olmasaydı hiçbir şeyle uğraşmazdım. Çünkü müzik en değer verdiğim, en önemsediğim şey. Gerekirse stres, sinir, ne varsa hepsini ud ile, gitar ile, yani şan ile söyleyerek gerekirse bazen çıkartıyorum. Müzik o yüzden benim için bambaşka bir şey.

Çok muteber kaynaklarımız var alanımızda. 13. asırdan itibaren bugüne kadar yazılı kaynaklar. Tabii şöyle bir adet var. 13. asırda ut üzerinden müzik anlatılıyor. Safiyettin Urmevi ut üzerinden müziği anlatmış. İşte insan sesine benzetilir. Yani hangi saz kullanılıyorsa biraz bu aslında bir neşe gibi bir şey. Bu bir titreşim. Yani müzik dediğim şey titreşim. Bir çarpma var orada, bir tesir var. Bu tesirin tabii ki hem maddi hem manevi karşılığı var. Bu anlamda müzik ve ut, özelimizde ut, kültürümüzde de terapi anlamında, tedavi anlamında, ruhi boyutlarda kullanılmış, başvurulmuş, bu alanlarda söz söylemiş bir enstrümandır.

Ud'un çok sesliliğini kullanmayı çok seviyorum. Ud ailesini seviyorum bu anlamda. Şahrut sazı vardır. Ud'un bir oktav basıdır. Cümbüş vardır. Tenör bölgeye hitap eder. Ud zaten bu anlamda gitarla aynı ses sahasını paylaşıyor. Böylelikle bas, bariton, tenör ses sahalarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde udu kullanabilirsiniz.

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzeli diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar güneyinde, güneyinde yar güneyinde, aklıma başlanadı, yeryüzüme güneyinde.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Rodop dağlarında türküler ile Türk'ün sesi yankılanır. Türkistan'dan kopuz, Kırcaeli'de bağlama ile buluşur. Rumeli'ye köprü olur, meşk olur.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için soydaşlarımızın, kardeşlerimizin yanında Bulgaristan Kırcaali Kızılağaç'tayız. Bizim şarkılarımızı, bizim türkülerimizi sizlerle paylaşmak üzere Türk yurdu Kırcaali'den merhabalar.

0: Türkistan'dan Rumeli'ye programımızda Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Rodop dağlarının eteklerinde, Arda boylarında gücün sembolü pehlivanları, ince ruhlu insanlarıyla meşhur Kırcı Ali'nin Kızıl Ağaç kasabasındayız. Peki kimlerle birlikteyiz bugün? Çok değerli Dostlar grubuyla birlikteyiz. Dostlar grubunun şefi, başkanı diyelim, Osman abiyle beraberiz. Efendim merhabalar.
1: Merhabalar, sefa geldiniz, hoş geldiniz.
0: Çok teşekkür ederiz, sefa bulduk. Türk müziği denince tabii Türk yurtlarını ziyaret ediyoruz. Bugün evet. Kızıl Ağaç kasabasındayız.
1: Evet.
0: Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz bütün coşkusuyla, muhabbetiyle devam ediyor. Osman hocam neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedebilir misiniz Dostlar grubuyla?
1: Dostlar grubuyla neler yapıyoruz? Müzikten başka hiçbir şey hayatımızda yok.
0: Evet.
1: Yaptığımız iş yalnız müzik, bizi ruhumuzu besleyen, bize güç, kuvvet veren, bizim hayatımıza renk katan müzik. Biz bunu evet. yıllardır yapıyoruz. Dostlar grubu yönetmeni olarak ben 20-22 yıldır bu grubun yönetmenliğini yapıyorum.
0: Kültürü de yaşatıyorsunuz evet, bu arada. Çok bu, önemli. Sanatı, kültürü, kimliği yaşatıyor ve gençlere aktarmaya çalışıyorsunuz değil mi?
1: Tabii. Biz zaten biz bunun peşindeyiz. Yaptığımız iş gençlerimize örnek olmak, evet. kültürümüzü yaşatmak, türkülerimizi yaşatmak ve bununla hayatımıza bir renk katmak olduğunu düşünüyorum.
0: O zaman bir bakalım Dostlar grubu hani diyoruz ya
1: evet.
0: aynesi iştir kişinin diye bir meşk-i muhabbet eyleyelim. Bir ne dersiniz başlangıç yapalım.
1: Haydi.

0: Malumunuz hemen dağların öbür tarafı Gümülcine.
1: Evet.
0: Yani buralar Türk yurtları. Türkülerin söylendiği, muhabbetin olduğu, kardeşliğin en üst duygularla yaşandığı yerlerde zaten hemen anlıyorsunuz Türk yurdu. Biz de burada
1: Tabii.
0: olmaktan çok mutluyuz. Türkistan'dan Rumeli'ye derken de bunu kastediyoruz. Yani hem Türk dünyası ve Balkanlar köşe köşe, bucak bucak geziyoruz ve Türk müziğinin izinde nerede güzel bir çalışma yapılıyor ise orada olmaya çalışıyoruz. Siz de burada çalışmalar yapıyorsunuz. Sadece belli bir alanda mı? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz?
1: Müzik deyince ben müziğin sınırı olmadığını düşünüyorum.
0: Evet.
1: Yaptığımız müzik genelde bizim Rumeli, buralara ait eski türkülerimizi yaşatıyoruz. Yani önümüzdeki bizim abilerimizden aldığımız örnekler burada rahmetli oldular. Bayaları Osman Aziz, Cemil Şaban, Ahmet Yusuf gibi arkadaşlarımız. Onlardan çok şey gördük, öğrendik. Onlar bize çok bilgilerini aktardı. Yani biz onların temsil eden, onların yokluğunu göstermeyen bir kişiler gibi burada devam ediyoruz. Türklerimizi yaşatmaya, eski Türkler, Rumeli olsun, yerli Türk müziği olsun, halk müziği olsun, ne olursa bunları yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Malum hep eskiyi içimizde bir özlem vardır, değil mi? Çünkü
1: Tabii.
0: duygular saftı, sevgi gerçekti, dostluklar çok gerçekti bundan kaynaklı. İşte sevenler, anne, baba hasretinde olanlar, yar hasretinde olanlar telgraftan gelecek, değil mi? O
1: Evet.
0: mesajı beklerlerdi, mektupları beklerlerdi. Zaman çok kıymetliydi. O zaman bir telgrafın tellerinde desek, o günleri hatırlatsak ne dersiniz?
1: Ne güzel olurdu. Hep bu eski bizim bildiğimiz, okuduğumuz türkü. Ben diyorum sizin sesinizden bir duysak hiç kötü olmaz.

0: Türkistan'da olsun, Balkanlar'da olsun. Bize
1: Evet.
0: ait, bizi anlatan türküleri, şarkıları, ezgileri dinlediğimizde içimizde bir coşku oluşur. Orada bir Türk yurdu var deriz.
1: Evet.
0: Bayrağımız dalgalanır, ezgilerimizi duyarsak, bize ait güzellikleri duyduğumuzda

0: olduğumuzda gerçekten mutlu oluruz, seviniriz. Burada işte Balkanlarda da sizler gibi çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz de var. Bu kültürü, sanatı yaşatmak için büyük mücadele veriyorlar. Neler söylersiniz?
1: Neler söyleyeceğim? Gerçekten çok mücadele ediyoruz. Yani bu türkülerimizi, kültürümüzü, bütün ark ve adetlerimizi yaşatmak için çok büyük gayret gösteriyoruz. Biz bundan da zevk alarak hiç durmaksızın çalışıyoruz. Yani çoğu zaman ayırdığımız vakit bir kafede vakit geçirmek değil de bir türkülerin üzerinde, bu yaptığımız işin üzerinde odaklanıp yani bir şeyi çıkarıp gelecek genç nesillere aktarmak ve onlara örnek olmak için büyük gayret gösteriyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizi biz yapan her şeyi bulduğumuz kültürle, sanatla, muhabbetle, kardeşlikle, dostlukla dolu bir günü sizlerle paylaştık. Eksik olmayınız. Birbirinden güzel türkülerle bize eşlik ediyorsunuz, eşlik ettiniz. Türk müziğinin izindeki yolculuğumuz devam ediyor. Nerede bir Türk var? İnşallah onlarla buluşacak ve meşki muhabbet eğleyeceğiz. Ben çok teşekkür etmek istiyorum tekrar tekrar. Sağ olun, var olun, eksik olmayınız.
1: İnşallah. Ben de çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sizle gerçekten gurur duyuyorum.
0: Eksik olmayın.
1: Yolunuz açık olsun. Burasının havası, insanı, suyu, türküleri, her şey güzeldir. Güzel insanların arasında hoş geldiniz, sefa geldiniz, gurur verdiniz. Tekrar sizi bekleriz. Yolunuz açık olsun diyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Gitmeden önce sizi birer güzel türküyle uğurlayalım.

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar güneyinde, güneyinde yar güneyinde, aklımı baştan aldı, yeryüzüme güneyinde.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

tespih gibidir bilir misin? Derdin varsa çekmesini bileceksin. Mutlu olduğun günlerde de sallamasını bileceksin. Ama sen sen ol, hiçbir zaman dostunu üzmeyeceksin. Hayatta sana bu dersi versin be. Her şey senin

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzeli diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar gülen.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
1: Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

seni tutuşup küle döndüm. Üstüne çok yürüdüm kaderim. Değil bu benim ilk düşüşüm.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız. Hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Karanfil bedre gülür, aşka düşen de gülür.
5: Türküler dile geliyor.
4: İsterim başına gene, ah bir gene, bak bir gene. Gören sen mi?
5: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
6: Hele hele yar yar güleğinde, güleğinde yar güleğinde, aklımı baştan aldı, yeryüzüme güleğinde.
5: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.
5: Karanfil bedre olur, aşka düşen de olur.
6: Türküler dile geliyor.
5: İsterim başına gele, ah bir gele, ah bir gele. Gören sen mi?
6: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
7: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözleri diyarım çalar, tarı çalar.
6: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
8: Hele hele.
6: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gene, ah bir gene, ah bir gene, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzeli diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar gülende, gülende yar gülende, aklımı baştan aldı, yeryüzüme gülende.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek.

0: veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
1: Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
2: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

olmayan canı sağ olsun. Yolları açtım, sensiz de yaşadım. Yalvarmadım hiç kimseye, Allah'a inandım. Yolları açtım, sensiz de yaşadım.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtuosity adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: TRT Müzik ekranlarının sevilen programı Aslı Olan Şarkıların sunucusu şarkıcı Aslı Hünel, müzik sayfası ekibiyle bir araya geldi.
1: Aslı Olan Şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 5 sanatçı binlerce Mersinli dinleyiciyle buluştu.

0: Elif Buse Doğan, bağlama çalmayı kimden öğrendiğini müzik sayfası ekibine anlattı.
1: Kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim ama ilk öğrendiğim...
0: Emre Altuğ, Efsane 2 albümünü ne zaman yayınlayacağını açıkladı.
2: Biz bu biraz daha tadına varılsın. Önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var. Onlar da sevilsin, iyice dinlensin, herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin, ikincisini çıkartalım istedik.
0: Müzik dünyasında yeni çıkan şarkıları ve klipleri bu haftada sizler için mercek altına aldık.

Müzik Sayfası ekibi TRT Müziğin sevilen programı Aslı Olan Şarkılar programının sunucusu şarkıcı Aslı Hünel'le bir araya geldi. Sağ

0: Aslı Hünel'le sohbetimize TRT Müzik ekranlarında yayınlanan programından bahsederek başlıyoruz.
1: İnsanların birçoğu beni aslında televizyon programcısı olarak tanıyor. Özellikle yeni jenerasyon. Burada güzel bir ivme yakaladım ve uzun yıllardır televizyonda bir yol kat ettim. Ama dedim ki müziği çok özledim ben. Tam o noktada TRT Müzik'ten çok davet aldım. Arkadaşlarımın programlarına konuk oldum. Ay diyordum ki mikrofonu bırakmayayım, hep söyleyeyim. Dedim ki Aslı sen özlemişsin. Tam öyle dediğimde çok güzel bir teklif aldım kanalınızdan. Ay dedim iyi olacak, hani hastanın doktor ayağına gelir misali. Hemen Aslı olan şarkılar benim bir albümümün ismiydi. Bu programın ismini de aynı şekilde Aslı olan şarkılar yaptık Aslı Hünel ile ve başladık.

0: bir farkındalık başlattık. Bana şeref verip gelen tüm konuklarım adına bir iyilik yapıyorum her bölümde. İlk bölümümüzde Gazze'ye sıcak yemek gönderdim. Ve bunu tamamıyla kendi çabamla, kendi bütçemle yapmak istedim. Böyle de oldu. Çünkü onlar sağ olsunlar vakit ayırıp benim programıma geliyorlar. Teşekkürümü bir iyilik çağrısında bulunarak, bir de farkındalık yaratarak, onları da o iyiliğe dahil ederek, belki hani bir elin nesi var, iki elin sesi var olur, duyulur. Belki örnek oluruz diye böyle de bir proje başlattım programımda.
1: Sohbette söz Aslı Hünel'in kariyerine geliyor. Başarılı isim, kariyerindeki en büyük desteği Adnan Şenses'ten gördüğünü müzik sayfası izleyicilerine anlatıyor.
0: Çok samimi, o zaman bir itirafta bulunayım sizin aracılığınızla. Ben müziğe ilk başladığımda hiç destek görmedim kimseden. Bilakis köstek gördüm. Belli başlı sanatçılar bir yerleri tutmuşlar ve orayı asla bırakmak istemiyorlar. Yaşları kaç olursa olsun, ne kadar albüm yaparlarsa yapsınlar, ne kadar bilgi birikim sahibi olurlarsa olsunlar, ne paylaşmayı seviyorlar ne de koltuklarını vermek istiyorlar. Çok zorlandım. Bir tek rahmetli Adnan Şenses benim manevi babamdı. O da bir beyefendi olduğu için belki de. O her zaman biz onunla çok güzel yollar yürüdük. Çok güzel sahneler, konserler yaptık. Ama ben kendi yolculuğumda bir destek görmediğim için ben hep demiştim ki bir yere geldiğimde ben genç ve bu işi yapmak isteyenlere destek olacağım. Ve destek olmaya da başladım. Senin...

0: Sevilen şarkıcıyla şimdi de cover şarkılar üzerine konuşuyoruz. Aslı Hünel, cover parçalar seslendirmenin hem avantajları hem de riskleri olduğunu düşünüyormuş.
1: Cover şarkı yapanlar maça 2-0 galip başlıyorlar. Ama tabii şöyle bir dezavantaj da var ki çok iyi bir yorumcunun okuduğu şarkının üstüne çıkamadı diyebilirler. Ay ondan dinledik, ay keşke bu okumasaydı. Bir de risk var ayrıca. İşte herkesin ayrı bir yoğurt yiyişi misali. Ben aslında iki şarkı yaptım. Birisi Serdar Ortaç'ın Yer Ayrı Gayrı Mı Var. Bir diğeri de Bir Nefes'ti. Yakup Ekin'e ait bir eserdi. O yıllarda da dinlerken çok keyif alıyordum. Okurken de çok keyif aldım. Allah'tan çok eleştiri almadım. Hiç

0: Sohbetimizin sonuna yaklaşırken Aslı Hünel zaman zaman farklı tarzlarda şarkılar seslendirmek istediğini dile getiriyor.
1: Ruhumdan ötürü, belki burcumdan ötürü zaman zaman farklı şeyler yapmak istiyorum hayatta, farklı denemeler. İşte Türk müziği albümü yaptım, sadece klasik Türk sanat müziği albümleri yaptım, fantezi yaptım, işte geçtiğimiz yıllarda bir anonim türkü söyledim. Aynalı körük olmaz da ben gelin gitmem. Çok hoşuma gitti. Zaman zaman arabesk denemelerim oluyor. Farklı müzik türlerini denemeyi de çok seviyorum. Ama konserlerimde ve televizyon programlarımda daha çok sanat müziği, işte popüler olan, talep gören tüm türleri icra ediyorum. Yani kendimi galiba bu anlamda da eğittiğimi düşünüyorum. Söylemeye çalışıyorum diyelim. Çok da öyle hani okuyorum demek bana biraz böyle egolu bir tavır gibi gelir ve egoyu hiç sevmem. Naçizane icra etmeye çalışıyorum diyelim.

0: Dinleyiciler Aslı Hünel için sesinde az solist havası var yorumlarında bulunuyor. Biz de başarılı şarkıcıya bu yorumları soruyor ve sohbetimizi burada noktalıyoruz.
1: Biz şimdi az solistin az solist olduğu dönemleri yakalamış bir jenerasyonuz. Hem de...

0: Bana son astrolist diye bir ünvan takılmıştı. Yani oraya yakaladım. Dolayısıyla eğitim aldığım hocalarım da tabii o döneme ait kıymetli üstadlar. Dolayısıyla onlardan aldığım terbiyeyle birlikte o şekilde eğitim aldım ve o üslup bana yapıştı. İsteseniz de o tavırdan, o edadan çıkamıyorsunuz. Çıkmak da istemiyorum şahsen. Zaten biraz gelenekselci bir yapım var. Bu yapıma da bence çok güzel uyuyor, örtüşüyor. Sadece güncelliyorum kendimi. Nasıl güncelliyorum dersen, işte yeni şarkıları öğreniyorum. Biraz bazı şarkılarda yorum farkı yaratmaya çalışıyorum. Bunun gibi şeyler.
1: Müzik sayfası haber turuyla devam ediyor. Hangi sanatçı nerede sahne aldı, kimler kameralar karşısına geçti? Sizler için derlediğimiz haber turu başlıyor. Haber turumuzun ilk durağında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de konser veren Kubat bulunuyor. Sevilen isim Mersinli hayranları için sahneye çıkıyor. Buraları...

Turumuzda Kubat gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de konser veren Bengü'nün sahnesine gidiyoruz. Başarılı popçu Sahici şarkısını Mersinli dinleyicileri için seslendiriyor.

zorla. Haber turumuza Mersin'de düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Alişan'la devam ediyoruz. Sevilen şarkıcı binlerce Mersinli dinleyicisine unutulmaz bir konser deneyimi yaşatıyor.

0: götürür bu ay.
1: Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Mersin'de sahne alan bir diğer isimse Oğuzhan Koç oluyor. Başarılı şarkıcı dinleyicileri için 3,5 saatten fazla sahnede kalıyor.

Sefo'da Kültür Yolu Festivali kapsamında Mersin'de sahne alan isimlerden biri, başarılı rapçi, en sevilen şarkılarını hayranlarının arasında söylüyor.

0: İzmir'de ressam annesi Enise Belevi'nin sergisine katılarak destek olan Cem Belevi'nin yanına gidiyoruz. Sergide basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan başarılı popçu, sanatçı ruhunu annesinden aldığını söylüyor.
1: Şiirler yazardım. Bu oğluma gerçekten geçmiş.
2: Ben sanat ruhumu annemden alıyorum. O belli. Yani o belli ama annem çok güzel resimler çiziyor. Ben bir çöpten adam bile çizemem. O başka bir şey, başka bir eser. Yani ondan almışım sanatsal ruhu.
0: Ve objektiflerimizi İstanbul'a başarılı müzisyen Salman Tin'e çeviriyoruz. Genç isim Haziran'dan sonra yeni bir albüm hazırlamaya başlayacağını anlatıyor.
3: Albüme başlayacağız ama şu 5 konser, 5 şehir, 5 konser olayı biraz zamanımızı alıyor. Ondan sonra Haziran'dan sonra bir albüme oturmayı düşünüyoruz.
0: İstanbul'da sahne almaya hazırlanan Ebru Yaşar'la birlikteyiz. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı şarkıcı, dijital bir platformda yayınlanmak üzere 7 şarkı hazırladığını söylüyor.
4: 7 şarkılık, bir tanesi 0 beste ama 6 tanesi benim çok böyle sevdiğim, böyle yeni yetenekli arkadaşlarımla yaptığım. Ben olmuşun üzerinden gitmeyi sevmem arkadaşlar. Ben böyle daha yeni, daha bizlerin de belki karşılıklı destekleşebileceğimiz seslerle, şarkılarla buluşmayı hep severim. Hep bunu yaptım. Yine böyle dinamik arkadaşlarımla ve biraz daha benimle meç olabilecek arkadaşlarla 6 tane çok güzel seri çektik.
0: Konser saati geliyor ve Ebru Yaşar İstanbullu hayranlarına özel hazırladığı repertuarıyla sahnedeki yerini alıyor.

0: Turumuzun son durağındaki isim Emre Altuğ oluyor. Sevilen şarkıcı bir pop masalı projesiyle ilgili hayalini anlatıyor.
1: Ben bunu mümkün mertebe, şimdi biliyorsun Rusya'da da yaptık, Avrupa'da da birkaç büyük şehirde bunu yapmak gibi bir hayalimiz var. Bu bir pop masalını tekrar orada da sergilemek, sunmak gibi bir isteğimiz var. Ayrıca ben Türkiye'nin birçok şehrinde dolaşmak istiyorum.
0: Başarılı şarkıcı, basınla sohbetini noktalamadan önce son olarak Efsane 2 albümünü Eylül ayında dinleyicileriyle buluşturacağını müjdeliyor.
1: Zaten bitti albüm. Biliyorsun ikiye bölmüştük, yani tamamen bitmişti, ikisi de bitmişti. Biz bu biraz daha tadına varılsın, önümüz yaz, içinde güzel yazlık şarkılar var, onlar da sevilsin, iyice dinlensin, bir herkes onu bir hazmetsin, içselleştirsin, ikincisini çıkartalım istedik, onun için Eylül'de gelecek.

0: Elif Buse Doğan'ın ailesinde birçok müzisyen bulunuyor. Sevilen şarkıcı, bağlama çalmayı dedesi sayesinde öğrendiğini anlatıyor.
1: Ailem aslen Sivaslı ve kültürünü yaşatmayı çok seviyor her anlamda. Müziğinden yemeğine ve bizlere de aktardılar bunu. Ailemde herkes çok yetenekli, herkesten bir şey öğrendim. Ama ilk öğrendiğim dedemden bağlamaydı ve ilk öğrendiğim türkü de Aşık Veysel Usta'dan Uzun İnce Bir Yoldayım. Hem onun bağlamı da çaldım hem de okudum. İlerleyen yıllarda da müzik eğitimleriyle beraber, ailemin de desteğiyle birlikte bu noktalara geldim.
0: Sevilen şarkıcıya aldığı müzik eğitimini kariyerine nasıl yansıttığını soruyoruz. Elif Buse Doğan, aldığı eğitimle kişisel deneyimlerini harmanladığını ifade ediyor.
1: Bence eğitim çok önemli. Eğitimi tamamlamadan sahaya geçmek ne kadar doğru bilmiyorum. Ben öyle yapmadım. Önce eğitimimi tamamladım. Yüksek lisans ve doktora artık biraz hani bir tık fazlası, o tercih edilmeyebilir ama üniversite mutlaka okunmalı. Okulumdan sonrasında da sahada da, bu arada öncesinde de sahada yer alıyordum ama okulumun önüne geçmiyordu. Sonra sahayla birlikte bildiğim

şeyleri harmanladım. Yine öğrene devam ediyorum. Aslında bildiklerimi sadece ne okuldan ne de sahada öğrenebildim diyebilirim. Öğrenecek çok şey var. Çok yolun çok başındayım.

0: Sohbette söz Elif Buse Doğan'ın kariyerine geliyor. Halk müziğinin başarılı ismi geçen yıllar içerisinde kariyerinde en çok sabretmeyi öğrendiğini dile getiriyor.
1: Yorumculuğumu ön plana çıkarmak istediğim mi düşünüyordum. Okuduğum türkülerin yanında, okuduğum işte Türk sanat müziği eserlerinin yanında aynı zamanda arabesk müzik, pop müzik, sesime yakışan şarkılara da çalışmaya başlamıştım. Bunu aslında TRT müzik ekranlarında da okuyordum geçmişteki programlarımda. Elif Buse Doğan hem türkü okuyor, hem Türk sanat müziği okuyor, hem arabesk okuyor, hem pop okuyor. Aslında sevdiğim ve dinleyicimin benden istediği şeyleri okuyorum. Hayat çok hızlı aksa da aslında hiçbir şey bir anda olmuyor. Biraz sabrı öğrendim. Çok çok fazla müzik adına bir şey yapıyor olsam da aslında yapamıyorum da. Çok zor bir yol, çok uzun bir yol. Yaşadıkça öğreniyorum ama bu sürecin içerisinde olmaktan dolayı çok mutluyum.

0: Elif Buse Doğan, bir dönem TRT Müzik ekranlarında yayınlanan programlara da imza atmış bir isim. Peki televizyonda olmak sevilen müzisyene neler kazandırdı?
1: En büyük şansım bu okul dönemi bittikten sonra televizyonda program yapmaktı. Yaklaşık 6 yıl kadar TRT Müzik ekranlarında yer aldım. Çok büyük bir şanstı benim için. Çok şey öğrendim herkesten. Hem program partnerlerimden, hem stüdyoda şarkı söylemeyi öğrendim. Yönetmenlerden, yapımcılardan birçok şey öğrendim. Canlı yayın tecrübem oldu. Önce canlı yayınla başladım, sonra band olarak devam ettik. Çok zor, çok meşakkatli ama bir o kadar da keyifli. Böyle bir geçmişimin olmasından dolayı çok mutluyum. Beni çok güzel yerlere taşıdı. Bu ekranda büyüdüğüm için de çok şanslıyım.
0: Başarılı sanatçıyla kulisinde gerçekleştirdiğimiz sohbetin sonunda Akustik Renkler projesini soruyoruz. Sevilen şarkıcı bu çalışmasının detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlatıyor.
1: Akustik Renkleri çok uzun zamandır yapmak istiyordum. Aslında bunun öncesinde ben bir akustik arabesk projesi yaptım. Yaklaşık 5 şarkıdan oluşan. Onlar yayınlandıktan sonra bir tık daha büyütelim dedik. Kendi ekibimle birlikte oturduk. Şarkıları seçtik. Ne yapabiliriz, nasıl bir format düşünebiliriz derken işte yönetmenim Kaan Yorulmaz birkaç format önerdi. Herkesin göründüğü, bütün ekip arkadaşlarımızın göründüğü klipler oldu. Buna bir renk katalım dedik. Gülşah Arıkan da ismini koydu, renklendirelim dedi. Akustik renkler yaptık. Şarkılarda herkes önerdi. İşte şu olsun, bu olsun. Ben dinliyorum, kendi sevdiklerimi ayırıyorum. Tabii günümüzde bir telif durumu da söz konusu. Çok fazla şarkı var ama onu elemek durumundaydık. Bir günde kaydettik hepsini, 10 şarkı. Hem telif anlamında hem de hissettiğim, okumaktan keyif aldığım şarkıları seçtik. Herkesin dinleyebileceği arabada, evde böyle sakin, huzurlu bir müzik olsun istedik. Böyle çok bağırmadığım, tizlerde dolaşmadığım şarkılar seçtik.

müzik dünyasında hangi şarkılar yayınlandı, hangi klipler müzikseverlerin beğenisini topladı. Haftanın yeni çıkanlarını sizler için mercek altına aldık. Yeni çıkanlar listemize Ekin Uzunlar'la başlıyoruz. Karadeniz müziğinin sevilen ismi, sözleri Mesut Uçar'a ait olan Yokluğuna Alıştım adlı yeni teklisini dinleyicileriyle buluşturdu.

Güliz Ayla Hava Civa şarkısıyla listemizde yerini alıyor. Sevilen isim yeni şarkısını Viyana sokaklarında çekilen video klibiyle birlikte yayınladı. Gel.

Yeni çıkanlar listemizin son durağında Üzgün Üzgün şarkısını yayınlayan Kerem Cem bulunuyor. Başarılı sanatçı yeni teklisini 1971 yılının Gerçek İstanbul Fotoğrafları ve klasik Türk filmlerinin sahnelerinden oluşturulan Yapay Zeka klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu.

0: İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Karanfil bedre gülür, aşka düşen de gülür.
0: Türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gele, ah bir gele, ah bir gele, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay. Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
2: Hele hele yar yar güleğinde, güleğinde yar güleğinde, aklımı baştan aldı, yeryüzüme güleğinde.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Merhaba, benim adım Tuner Kemal'da. 8 yaşındayım. Antalya'da yaşıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Müzik aletleri çalmayı severim. Keman ve piyano çalıyorum ama ana enstrümanım keman olacak. Aslında piyano da çalmak iyi çünkü piyano olmadan keman da olmaz diye düşünüyorum. Piyanoyu bırakmayacağım ama ana enstrümanım keman olacak.

Londra'daki bir sınavda bir ödül kazandım. Ödülü kazanmak için çok uğraştım. Neredeyse bir yılımı aldı. Piyano çaldım. 4 tane eserim vardı. Ona çok çalıştım. Hepsi çok zordu. Şimdi size bunları anlatırken kolay gibi düşündünüz ama o sınavı geçmek gerçekten çok zordu. Bir yılımı aldı. Zor parçalar verdiler bana. Bence müzikle ilgilenin çünkü müzikle ilgilenmek hayatınıza çok katkı sağlayacak. Sizi huzurlu ve sakin tutacak ve el becerilerinizi falan geliştirecek. Ama bu el becerileri dediğim sadece bir müzik aleti için geçerli değil. Her müzik aleti bir beceri.

Önce kafamdan bir melodi belirliyorum. Sonra onu geliştiriyorum, geliştiriyorum. İstediğim müzik aletlerini ekliyorum. Mesela 16 satırlık bir beste yaklaşık bir ayımı alıyor. 8 satırlık bir beste benim bir haftamı alıyor. Bugüne kadar 20 tane beste yaptım.

Canca'yla ilk tanıştığımızda piyano dersi almak istiyordum ama Canca bana keman öğretmeni olduğunu söyledi ve kemana başlamak isteyip istemediğimi sordu. Ben de olur dedim. Kemanı da gitgide sevmeye başladım. Şimdi bu hale geldim. Daha iyiyim başlangıca göre. Müzik çalarken rahat oluyorum. Beni sakinleştiriyor. Duygularıma da katkısı var. Öğretmenime hayran oluyorum. O çok büyük bir kemancı oluyor bence. Konserlerde falan çalıyor. İnanamıyorum ne kadar güzel çaldığına.

0: Çocukken ellerim hiç durmuyordu böyle. Ritim tutmadan duramıyordum böyle. Mutlu olduğumda daha hareketli parçalar çalıyorum. Konserlere de çıkıyorum. İlk konserime okulda çıkmıştım. Birinci sınıftayken. Konserde olmak beni iyi hissettiriyor. Güzel bir duygu bence. Herkes benim yeteneklerimi ve performansımı görüyor. Bir sürü hayallerim var benim. Keman, piyano çalmak gibi. Orkestra yönetmek gibi. Orkestra şefi, orkestrayı yöneten kişidir. Öğretmenim beni şefliğe yönlendirdi. Ben aslında şef olmak da istiyordum bir yandan. Çocuklukta öyle hayallerim vardı. Hala şef olmak istiyorum, şef de olmak istiyorum.
1: 1, 2, 3, 4. Bize bunu gösterebilir misin?
0: Tamam.
1: Biz Mila'yla çalacağız.
0: Mesela bu hareket crescendo. Müziğin giderek sesinin giderek yükselmesini sağlar.

0: Orkestra şefliğine ilk Bodrum'da bir konser vererek başladım. İleride Çınar ve ben müzik yapacağız. O zaten orkestra şefi olursa bizi yönetecek. Keman çalacağız, işte arkadaşlarımız gelecek, orkestra şefimiz olacak.
1: Ben de ileride büyük bir konser yönetmek isterim. Büyük bir orkestra ama sadece iki enstrüman olmasını istemiyorum.
0: Müziği isteyen birisi varsa zaten gerisi gelecek. Onun yeteneğiyle, işte isteğiyle gelecek.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Sevgili izleyenlerimiz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine güzel bir gün yaşayacağız hep birlikte Serkan Çağrı sahnesinde. Mükemmel şarkılar sevgili Ece Atat tarafından bugün seçildi. Bakalım bugün repertuarda neler yaşayacağız. En az sizler kadar ben de heyecanlıyım. Hoş geldiniz sizler de arkadaşlar.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel iki tane şarkıyla başladık. Buradan tabii ki öncelikle programımızda selam göndermemiz gereken ve her zaman da gurur duyduğumuz bir büyük müzisyen Fatih
1: evet.
0: Erkoç'tan bahsetmemiz kaçınılmaz. O yüzden Fatih Erkoç abimize öncelikle selam ve saygılarımızı göndererek programımıza başladık. Sevgili Ece, seni şimdi birazcık orada bak gördüğün gibi dinlenme
1: Tabii.
0: yerimiz var. Masamız ve sandalyemiz hazır. Seni nefeslendirirken biz de bu arada sevgili Yıldız Tilbe'nin çok sevilen, senin de daha önceki programlarımızda
1: çok,
0: seslendirdiğin
1: çok
0: güzel bir şarkısını bu sefer klarnetin nefesiyle böyle bir duyuralım sevgili izleyenlerimize. Aşk laftan anlamaz ki diyoruz. Buyurun.

0: Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Harika bir yorum. Ve tabii ki bu şarkıyı kimden duyduk, kimden sevdik dersek de o sesin sahibini de buradan anmak lazım. Çok kıymetli. Benim de okul arkadaşımın ayrıca eşi Murat Bedavacı. Benim Ege Üniversitesi'nde okuduğum yıllarda sınıf arkadaşımdı. Birlikte çok fazla müzik yaptık. Birçok yerde beraber program yaptık. Anne bizim en hassas noktamız, annelerimiz. Çok. O yüzden bütün buradan annelerimize selam, sevgilerimizi gönderelim. Ellerinden öpüyoruz. İnsanın yaşarken aslında Ece sevdiklerini, aile büyüklerini, ailedeki

0: O değerlerini, kıymetini bilmesi çok önemli. Çünkü bazen hepimizin hayatında böyle oluyor. Kaybettikten sonra arayış başlıyor.
1: Evet.
0: Onlara olan o yakınlık, onlardan alınan güç maalesef kesintiye uğruyor.
1: Doğru.
0: Hayatınızda bir yanınız boş kalıyor, öyle değil mi?
1: Aynen öyle. O boşlukta dolmuyor ama anılarıyla hep yanımızda olduklarını
0: Evet.
1: hissediyoruz diyelim.
0: Evet, şimdi çok yüzüne boğulmadan
1: Evet.
0: bu kısımdan tekrar devam edeceğiz. Şimdi sırada yine çok güzel bir şarkı var. Dünyadan uzak diyelim. Hadi buyurun.

0: Bravo. Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizlere de harikasınız.
0: Evet. Hemen durmayalım. Devam edelim tamam. Sevgili Ece. Çok güzel şarkılar hazırladık evet. dedik sevgili izleyenlerimize. Şimdi birazcık 90'larda 2000'lerde dolaşacağız. Çünkü o yılların hep unutamadığımız şarkıları var hafızalarımızda. Hem senin hem bizim. İster istemez yolumuz hep oraya düşüyor. Bunun için de hep şunu söylüyorum.
1: Çok seviyoruz o yılları.
0: Ya şarkıları. Seviyoruz bir de yaşadık o yılları. Gerçekten o yılların içinde çok fazla duyguya sahibiz. Neden söylemeyelim? Çünkü bizim duygularımızın beslendiği yerler, yıllar o yıllar. Çok ve o yıllardan doğru. da gerçekten kendimizi çaldığımızda, anımsadığımızda kendimizi iyi hissediyoruz diye düşünüyorum. Yaşasın 90'lar diyormuşuz.
1: Yaşasın 90'lar.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Harikasınız. Gönlünüze sağlık arkadaşlar hepinizin. Bu hafta dedim ki sevgili Ece bakalım dedim bu hafta repertuarı evet. Bir yapsın.
1: Seçtim nasıl gelecek ama diye. Sen de çok güzel bence bir gidişat ayarladın diye
0: sanki
1: düşünüyorum.
0: Sanki bu hafta biraz klarnet az gibi çocuklar farkındaysanız değil mi?
1: Evet.
0: Parçalarda bak evet. Evet birazcık daha pop müzik ağırlıklı gibi geliyor bana bu haftaki repertuar ama merak etme üzülme. Ben bunu niye söylediğimi şimdi fark edeceksin.
1: Geliyor evet bir şey geliyor
0: bir şey
1: mi?
0: Geliyor şu an geliyor.
1: Bir şey yaklaşıyor adım
0: bir şey adım. Geliyor çünkü şimdi enstrümantal bir şarkı gelecek. Ben özlemiştik. Şöyle böyle bir gideyim sevgili izleyenlerimizin gönlüne bir tat kurayım
1: ne
0: diyorum.
1: Demek? Bizim de aynı
0: tat,
1: şekilde.
0: Tat kurmuşsun diyelim kalbime. Şimdi bakalım
1: kalbimize
0: nasıl olacak. Kalbimize nasıl bir tat kuracağız bakalım.
1: Tamam.
0: Hadi buyurun arkadaşlar. Seni dinlendirelim biraz Ece yine. Tamam.

0: Çok çok sağ olun arkadaşlar. Elinize sağlık hepinizin. Gönlüne sağlık. Ececiğim seni tekrar alalım. Orası güzel mi? Rahat mısın orada?
1: Çok rahat. Seni dinlemek de harika.
0: Ha, beni dinlerken rahatlıyorsan
1: muhteşem.
0: Süper.
1: Muhteşem.
0: Çok güzel. Biz de senin sesini kısacık bir ara bile olsa özlüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Canım benim. Şimdi yine senin seçtiğin o güzel repertuardan bir tane harika bir şarkı gelecek.
1: Evet.
0: Sibel Can'ın yorumuyla çok sevdiğimiz, zamanında çok dinlediğimiz bir şarkıydı. Ölürüm diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun arkadaşlar. Ölürüm.

0: Gönlüne sağlık Ece.
1: Çok teşekkür
0: Bu
1: ediyorum
0: parçanın sende
1: sizlerinde.
0: bir şey var mı? Bir anısı var mı? Yoksa repertuarımızda güzel olur diye mi seçtin? Merak
1: Muazzez
0: ettim.
1: Abacı'nın yorumunu çok sevmem aslında.
0: Evet, senin Muazzez Abacı yorumunu çok sevdiğini hissediyorum.
1: Evet.
0: Bilmiyorum ama hissediyorum.
1: Müthiş bir yorumcu. Gerçekten
0: Tabii.
1: çok büyük bir ses. Ben hem sesini çok sevdiğim için tabii o şarkıları da içselleştiriyorum. Ben de elimden geldiğince
0: Aynen öyle.
1: yorumlamaya çalıştım.
0: Aynen öyle. Yani sanat müziğimizin tabii ki çok güzel eserleri var. Onları yeniden böyle gün ışığına çıkarmak demeyeyim ama yeni aranjelerle ve yeni düzenlemelerle tekrar ele almak bence çok güzel oluyor. Çünkü hep kalıcı olan bir müzik türü biliyorsun. Yani sanat müziğinin zamanı yok. Halk müziğinin de öyle. Onlar zamansız duygular barındırıyorlar. Çünkü toplumun hafızası orada.
1: Aynen,
0: Bütün
1: hepimizin.
0: ne yaşanırsa yaşansın, ne kadar çok değişik müzik türü ortaya konulursa konulsun, bir toplumu taşıyan ve bir toplumun hafızası olan şarkılar, müzik türleri bellidir. Bu işte bizim sanat müziğimiz olsun, halk müziğimiz olsun. Bu her dönemde müracaat edilecek, geri dönüp tekrar tekrar bakılacak, doğruyu bulabileceğimiz yer diye düşünüyorum.
1: Çok doğru.
0: Yani
1: Hep sahip çıkmalıyız bu değerlerimize. Çünkü çok değerliler.
0: evet, biz de zaten programımızda elimizden geldiğince bu
1: Evet, her
0: eserleri
1: zaman.
0: seslendirmeye çalışıyoruz. Sen de sağ ol. Mesela bilmediğin şarkılar da oluyor ama sen bir öğrenci misali çok çalışıyorsun. Her hafta oturup o şarkıyı öğrenmek için

0: Kim en güzel söylemiş diye ondan dinliyorsun. Ben bunu biliyorum. Çok değerli bu yaptıkların bence.
1: Çok teşekkür
0: Sana da
1: ediyorum.
0: teşekkür ediyoruz. Gönlüne sağlık.
1: Sizlerin de önerileri benim için tabii ki. Bir okul gibi çok güzel şeyler kattım ben de müzikal yaşamıma.
0: Evet, bugün programımız harika geçti diye düşünüyorum.
1: Çok.
0: Umarım sizler zevk almışsınızdır. Sevgili izleyenlerimiz, iyi ki bizleydiniz, bizimleydiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Son bir şarkı seslendireceğiz ama bu şarkı Ece'nin rahmetli babasının sesiyle tanıdığımız bir şarkıydı.
1: Evet.
0: Onun ruhuna gitsin diyelim.
1: Gitsin.
0: Babacığına Allah rahmet eylesin tekrardan.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir dahaki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT Parkı ile yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

Şırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bas müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Dembir geleneği tarihsel olarak uzun epik şiirleri ve hikayeleri ezberden okumak, böylece bir topluluk duygusu yaratmak ve nesiller boyunca anıları canlı tutmak için yapılan bir müzikal icraydı. Dembir terimi, Kürtçe deng yani ses ve bej yani söylemek kelimelerinden türemiştir. Dembir daha önce ortaya çıktığı bölgeler dışında pek bilinmezken, son birkaç on yıllık göç, kentleşme, yeni popüler müzik türlerinin yükselişi ve yayılması desteklemek için yeni kurumların kurulması, bu müzik geleneğine olan kamuoyunun ilgisi yeniden canlanmasına ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına yol açtı. Daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır'a gelerek ses sanatçısı Samira ile görüştüm.
1: Evet, Türkiye Dinliyorum programına hoş geldiniz.
2: Hoş

0: Mira Hanım, Serdar Bey,
1: Hoş bulduk.
0: sizi teşekkür ediyoruz. Sizi konuk etmekten çok şeref duyuyorum.
2: Biz de bizi konuk ettiğiniz için çok mutlu oldum. Teşekkür ediyoruz.
0: Bugünkü konumuz dengbej tabii ki ve ayrıca yöresel kıyafet. Beni giydirdiğiniz için
2: Çok
0: ayrıca...
2: iyi.

0: kendisini, kaybını, mutluluğunu böyle doğaçlama, dile getirme. Dengbeji farklı bilmiyorum. Ben dengbeji de bu arada çok seviyorum. Çok da ailem de dengbeji. Bu arada babam, amcam.
1: Evet, size nasıl geldi dengbej geleneği?
0: Yani küçük yaşta diyeyim. Biz zaten dengbejin içinde büyüdük, dediğim gibi babam dengbej.
1: Ve nasıl ortamlarda dengbej söylenir, dinlenir?
0: Ya dengbej bazen spontane olur, bazen ağır bir ortamda olur. Bazen bir gidersin bir sahnenin başında olur. Bilmiyorum ki, hani o an içinden gelir.
1: Çok
0: İçinden gelir.
1: organik, içten
0: Evet,
1: bir şeydir anladığım kadarıyla.
0: içten gelir.
1: Ve duyduğum kadarıyla dengbej hem hikaye anlatabilir, ağaca ifade edebilir,
0: Tabii.
1: tarihi taşıyabilir. Aslında
0: Tabii.
1: içinde büyük bir hafıza
0: Evet,
1: ile
0: doğrudur.
1: ilgili bir anlamı var, bir
0: Çok
1: taşıyor.
0: şey var, çok anlam var.
1: O zaman sizden bir küçük bir küçük değil aslında bildiğim kadarıyla dengbejler saatlerce
0: Tabii
1: sürebilir ama
0: saatlerce sürebilir.
1: o yüzden kısa bir örnek
0: Biz
1: çünkü
0: şu ben çok
1: ona
0: kendi
1: göre.
0: adıma söyleyeyim, hani o kadar uzatamayayım, iyi değilim tabii dengbej, elimden geldiğince hani
1: Estağfurullah.
0: okumaya çalışacağım.
1: O zaman size bırakıyorum.
0: Tamam.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize, emeğinize
1: ufak
0: sağlık.
1: Bir destek vermeye çalıştım Cemile.
2: Teşekkür ediyorum. Çok güzel oldu.
3: Elinize sağlık.
1: Hangi dilde söylüyorsunuz?
2: Kürtçe.
1: Ve anladığım kadarıyla dengbej, yani tek bir yere ait değil. Aslında çok geniş bir gelenek
2: tabii, bölge bölge
1: değişiyor.
2: Evet.
1: O zaman sizden bir dengbej daha gelin mi?
2: Tabii.
1: Girmeden aslında az önce tabii ki benim ne yazık ki Kürtçem yok. Ama bir kelime anladım. Diyarbakır geçtiği içinden. Az önce
2: Diyarbakır'da izlerim o parçayı.
1: Evet. O ne anlatıyor? Kısaca anlatır mısınız?
2: Diyarbakır'da gezdir işte. Benim elimden tut. İşte diyar diyar gezdir. İşte diye ben Diyarbakır diyorum.
1: Bir davet gibi.
2: Aynen. Götür beni. Kaçır anlamında. Getir yani. Hem kaçır hem gezdir.
1: Evet.
2: Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır güzel.
1: Çok iyi seçmişsiniz. Şimdi söyleyeceğiniz eserden kısaca anlatır mı ve bahseder misiniz?
2: Şimdiki eserimiz...
3: Ne yapalım? Berfil Bari'yi.
2: Yapalım. Berfil Bari'yi yapalım.
3: Tamam.
2: Berfil Bari de şimdi onu nasıl çevireceğim diyor. Kar yağdı.
1: Bu tabii ki bu sıcak gün için biraz hayal etmemiz lazım.
2: Aynen. Kar yağıyor. İşte o da bir şeyden bahsediyor. O da aşktan bahsediyor. O da aşkla ilgili. Ben hep aşkla ilgili böyle duygularla ilgili, güzel şeylerle ilgili söylüyorum. Mesela dengbejde şey de var. Hani bir kavgayı anlatan, böyle atışma diyoruz ya, kavga da var. Hani işte ölüsünün üzerine söyleyen de var. Ölen birinin üstüne söyleyen de var. Yani hani onların üzerine çalışıyorum. Onlar biraz daha zorluyor beni.
1: Yok ben
2: onlar
1: bir caz zorluyor beni. Dinleyici olarak kulağıma çok güzel geliyor.
2: Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah.
1: O zaman size bir dem tutayım.
2: Aynen. Çok memnun olurum.

0: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok çok güzel oldu.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Kar yağmış.
1: Evet, kar yağdı.
0: İcra etmek yani çok zaman, çok emek
1: Evet.
0: isteyen bir şeydi.
1: Aynen, doğrudur, doğrudur. Ama dengbej güzel valla. Bence icra etsinler.
0: Kesinlikle. Yeni dengbejler yazılıyor mu bu dönemde?
1: Bence çok yok ya o.
2: Yok.
1: Hatta yok bence yani.
0: Öyle mi?
1: Yok. Yani öyle
2: Ne varsa
1: üreten yok.
2: eskilerde ne var?
1: Eskilerde ne varsa. Hani yeni bir ne diyorlar, derliyorlar. Hani bir
0: Evet.
1: pop şeklinde, remix şeklinde yap. Hepsi eski. Yeni.
0: Ne yazık ki programımız dengece göre çok kısa.
1: Evet.
0: Ama yine de ne kadar kısa olsa da benimle paylaştığınız için hikayelerinizi, müziğinizi, dengecinizi çok ama çok teşekkür
1: Biz
0: ederim.
1: çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Sizin
0: Aşırı
1: gibi
0: bana
1: tatlı bir
0: ait
1: bayanla tanıştığımız için
0: bir mukabele. Ben çok
1: çok
0: mutlu
1: mutlu oldum.
0: oldum. Bize bir son dengecide bırakmak ister misiniz acaba?
1: Olur.
0: Ne olacak?
1: Ayşe Şan'ın parçasını yapalım mı? Leleri hey yapalım.
2: Tamam, çok güzel olur.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Çok çok
1: ediyorum.
0: güzel oldu.
1: Emeğinize sağlık.
0: Gün boyunca dinleyebilirdim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İnşallah.
1: Çok memnun oldum sizi tanıdığıma.
0: Ben çok çok
1: Gerçekten
0: memnun oldum.
1: çok
0: İkinizle
1: memnun oldum.
0: tanıştığımıza çok memnun oldum. Beni ağırladığınız için teşekkür
1: Her
0: ederim.
1: zaman, her zaman.
0: Bir
1: Ne
0: dahaki
1: zaman
0: sefer
1: yolunuz
0: kısa
1: düşerse
0: zaman

0: Zaman.
1: Nasılsın?
0: Her zaman
1: Bekliyoruz.
0: bekliyorum.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık.
0: Sizin de bütün ekibinde emeklerine
1: Emeklerinize
0: sağlık.
1: sağlık. Ekibinde, sizin de. Tekrardan
0: Efendim?
1: teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Beni çok
0: Çok
1: mutlu
0: memnun oldum.
1: ettiniz. Çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: İnşallah. Bekleriz her zaman.

0: Merhaba, ben Parsu.
1: Merhaba, ben de Parcan.
0: Spora başlamak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. İşte bunun için Türkiye Milli Paralimpik Komitesi bir uygulama hazırladı.
1: Hangi sporu yapabileceğini keşfet ve spor yolculuğuna başla. Belki bir gün sen de paralimpik sahnesinde olacaksın.
0: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi mobil uygulaması
1: şimdi yayında.
0: Çünkü değişim sporla başlar.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sonsuz şükürler olsun diyerek efendim Züleyha ile sınırsız ezgileri açıyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ekran başına. Her hafta değerli bir konuğum ile bu yıldızda sizlerle buluşuyoruz efendim. Saatimizi gösterdiğinde ve ardından diyar diyar geziyoruz. Bu akşam değerli bir misafirim var. Yine bizlerle beraber olacak türküler, ezgiler, klasik ezgiler, klasik şarkılar, geçmişte unuttuğumuz pop ezgileri kendisinin yorumuyla dinleyeceğiz burada efendim. Kendisine has tarzı ve usubu ile yorumu ile bu yıldızda yerini alacak. Çok bekletmeden davet etmek istiyorum. Yıldız sevgili Umut Ünal'ım buyursunlar.

0: Nefesine, yorumuna sağlık. Hoş geldin.
1: Hoş
0: Safalar
1: bulduk.
0: Getirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Seni yıldızın bir ucuna alıyorum. Tamam. Bir ucunda da ben olacağım bu
1: Tabii
0: akşam.
1: Ki.
0: Beraber yorumlayacağız eserleri.
1: Harika.
0: Ve biraz da senden dinleyeceğiz. Umut hoş geldin. Neler
1: hoş
0: yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bu yeni eserin miydi senin?
1: Evet, yeni eserim. İyi ki doğdun. Diğer single'lar da yolda geliyor. Yakın zamanda yayınlanacak. 22 Nisan'da yayınlamış ben bunu. Tabii üzerinden birkaç yıl geçti ama hala taze, hala ilk günkü tazeliğini koruyor bence bu şarkı. Önemli bir şarkı. Yeni eserim. Bunun haricinde yeniden yazmaya devam ediyorum. Yeni single'lar gelecek. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Bir üçlü olarak burada bu yıldızda farklı yorumlarda, farklı eserleri farklı yorumlarla dile getireceksin.
1: Tabii ki.
0: Türküler de var. Hı-hı. Ama yine klasik. Geçmişten, 90'lardan, 2000'lerden ezgiler de var. Ben de repertuarımı sana mukabil hazırladım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Gerçekten
0: ediyorum.
1: Gerçekten eskilerden kalma, yani eskiler demeyelim ama yıllanmış, yıllardır dile getirmediğimiz, belki de insanların en çok özlediği, en çok sevdiği, en çok duymak istediği şarkılardan yeniden derlemelerle, yeniden düzenlemelerle dinleyenlerin karşısına sunmak istedim.
0: O zaman şöyle uzanalım.
1: Tamam.
0: Yine özlenen, hiç ama hiç bıkmadan dinlenen eserlerden biri geliyor.
1: Tabii ki.
0: Gül döktüm yollarına, buyursunlar.
1: Tamam.

0: Nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Halen
1: ediyorum.
0: Halen güncelliğini koruyan eserlerden biri değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Senin tarzın ağırlıklı olarak türküler mi yoksa pop ezgiler mi? Hangisini daha çok sahnende tercih ediyorsun?
1: Aslında kendi bulunduğum tarzı neoklasik diye adlandırıyorum ama bunun içerisinde yani eskiye dair ne varsa sanat müziği var, halk müziği var, özgün müzik var, pop müzik var. Yeniden okunma şekliyle, yeniden onu coverlanmış şekilde okunma tarzına neoklasik olarak adlandırıyorum. Benim tarzım neoklasik diyebilirim aslında.
0: O zaman şöyle seninle devam edeceğiz ama bizde genelde söz az, müzik çoktur. Seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii ki.
0: Biz uzanacağız, bir yare gidin turnalar diyeceğiz. Ardından bir kıraç ezgisiyle, kıraçın efsane ezgilerinden, eserlerinden biriyle devam edeceğiz. Tekrar Yıldız'da Onun Çinal'da buluşacağız. Buyursunlar.
1: Tamam, çok teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Umut, hemen seni şöyle yıldız alırken, Ali Can'ım teşekkür ediyorum eşliğin içinde. Farklı bir tarz oldu bizimki de. Bizim kendi yorumumuzla, var olasınız. Nasıl buldun?
1: Çok güzeldi. Sesinize sağlık.
0: Birinci eser zaten herkesin hemen hemen yorumladığı eserlerden biriydi ama ben ilk kez yorumladım. Daha önce okumamıştım.
1: Gerçekten harikaydı. Çok serbest bir şekilde. Gerçekten çok güzeldi. Orkestramda tekrar
0: dinledim. Sen de söyledin, dedin ki orkestra müthiş, muazzam dedin.
1: Kesinlikle.
0: Ben şefime hep söylüyorum. Diyorum ki şefim, bu sezon bir yenilik yapsak mı? Acaba diyorum, farklı bir şey mi? Biraz orkestrayı küçültsek mi diyorum. Yok yok, benim istediğim çıkmıyor diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Kalabalık istiyorum diyor. Böyle yola çıktım, arkadaşlarımı yolda bırakmak istemiyorum diyor. Nasıl yani diyorum ya. Küçülebiliriz diyorum. 8 olabiliriz sayı olarak. Yok. Ben arkadaşlarımla beraber devam edeceğim diyor. Mehmet Han, diş budak. Bir alkış kendisine. Bravo'dayken de bir eser olmadı mı o eser için dakikalarca olacak diyor. O eser istediğim gibi olana kadar devam edeceğiz diyor. Var olasın. Böyle arada böyle ben beklerken tekrar tekrarlarda çok sıkılıyorum. O bana diyor ki tamam, olacak böyle şeyler. Tamam, enerjiyi düşürmek yok diyor. Hemen tekrar toparlıyor.
1: Arada olur.
0: Var olsun. Şöyle seni yıldızda bıraksak, ardından gelip hasbihal etsek olur mu?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Buyursunlar efendim. Tekrar yıldızı bırakıyorum. Tabii. Yine iki özgün eser gelecek sevgili Umut Ünal'dan. Buyursunlar. Arnavut Kaldırımı ve Kan Çiçekleri.

0: Şahaneydiniz. Valla nefesinize sağlık. Senin de nefesine
1: Teşekkürler.
0: sağlık, var
1: Sağ ol.
0: olasınız. Ben direkt böyle bakıyorum. Şimdi sen geldiğinde kuliste ziyaret ettiğimde beni bir çocukluğuma götürdün.
1: Sürpriz oldu.
0: Sürpriz oldu bana hakikaten. Gerçekten sürpriz. Ben böyle şeyleri seviyorum. Umut'u ziyarete gittim kulise hoş geldin demek için. Yayında beraber olacağız. Bir isteği var mı diye. Bir baktım bir beyefendi. Tanıyorum ben bu abiyi tanıyorum ama nereden? Çocukluğumda. Çocukluğum dedim, bu çocukluğumdan hatırlıyorum bu abimizi dedim. Sonra hemen gelip Mustafa abi söyleyince dedi ki ben Fidan ablanın eşiyim deyince dedim ki nasıl, marketin karşısındaki Fidan ablamı. Beni çocukluğuma bir götürdü şöyle Nişancı mahallesine doğru. Hakikaten güzel sürprizi bu.
1: Evet.
0: Var olasınız, selamlar olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi derler ya onların elinde büyüdük, hakikaten onların elinde de büyüdük mahallede. Bizim her şeyimize şahit olan
1: Güzel bir
0: insanlar.
1: sürpriz oldu ama
0: Evet,
1: yıllar
0: çok güzel.
1: sonra denk gelmek gerçekten.
0: Sen biliyor muydun gelirken? Söylemiş miydi?
1: Mustafa abi daha önceden biraz bahsetmişti kendisi. Evet biraz çınlatmıştı. Aslında dediğim gibi vesile oldu. Aynı zamanda da tesadüf
0: Çok
1: olmuş
0: iyi
1: oldu.
0: oldu. Beraber gelmişler böyle duyunca da aynı apartmanda oturuyorlar. İşte dünya çok küçük. Böyle dünya büyük diyoruz ama aslında dünya çok küçük efendim. Buradan da bunu çıkarmış olalım.
1: Kesinlikle.
0: Çok teşekkür ediyorum. Beni aldın tekrar böyle bir nişancaya, Kumkapı'ya doğru götürdün. Var olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Şimdi arkadaşlarıma takılmak istiyorum müsaadenle.
1: Tabii ki ne demek? Tabii.
0: Sana baktım sen de sakallısın. Yani tabii. Şimdi bu yayında ben böyle şeyler
1: Bilseydim
0: yapıyorum.
1: keserdim sakallarımı.
0: Canım Selma ablacığım bugün bizlerle beraber. Seviyorum sizi. Şimdi bakıyorum herkes sakallı. Ben bir programda şunu yapacağım. Herkes jilet gibi olacak. Tıraşlı. Sıfır sinek kaydı. Hiç sakal yok. Şimdi kıymetli Jimmy. Şöyle bir başlayalım. Ali Can'dan başlayalım. Rica ediyorum. Ali Can. Sakallı. Cemal. Sakallı. Geliyoruz. Altay. Mehmet Han şefim. Yine sağ olsun Kürşatçığım. Canım senin ne işin var bu yaşta bu sakallarla? Kurban olayım. Şöyle
1: Erkeğin
0: geliyoruz
1: makyajıdır
0: böyle.
1: sakal ama.
0: Osman abicim, Polatçığım, kıymetli kardeşlerim, dostlarım, en başı da Yunus çekiyor. Hele bir bakın Allah rızası için. Niye ya, niye? Yani hepiniz sözleştiniz mi? Niye yani? En büyük makyajımız sakalımız dedi. Söz veriyorum bir yayında herkese böyle o tıraşı yaptırtacağım. Mehmet Han böyle yapıyor. He canım he, konuş sen oradan. Kendi kendine konuş diyor.
1: Konuğu da tıraşlayacak mısınız?
0: Konuğu da.
1: Bir dahakine jiletle falan geliyor o zaman.
0: Şöyle seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii ki.
0: Şöyle iki halay arda arda gelecek benden. Ardından tekrar yıldızda buluşacağız seninle.
1: Teşekkürler.
0: Buyursunlar efendim. Deget, Bayburt ve Yayuni. Arda arda geliyor. Buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Oh be, halayları özlemişim. Şöyle bir kendime geldim. Şöyle Umut'cum, seni son bloğa doğru geçerken oh, halay özlemişim ya.
1: Evet.
0: Sen sahnende
1: Harikaydı.
0: halayları söylüyor musun?
1: Genelde söylüyorum, evet. Yani olduğu zamanlar
0: Niye
1: oluyor tabii
0: burada da
1: ki.
0: söylemedin bize bir tane? Hep böyle gitmişsin eskilere ama ben seni gördüğüm zaman şöyle bir intiba uyanıyor sana baktığımda. Türkü, Türk halk müziği böyle dolu dolu.
1: Evet.
0: Ama bir özgün havası da var.
1: Hangisi daha ağır basıyor?
0: Özgün.
1: Özgün.
0: Özgün. Ama sen kendini neoklasik diye
1: Evet.
0: yorumluyorsun. 90'lar, 2000'ler biraz
1: Aynen.
0: yeni kendince aslında kendi yorumunla ulaştırıyorsun
1: Tabii.
0: eserleri değil mi?
1: Yani
0: Ama bir halay gelmez mi senden?
1: bir dahaki programa sürpriz olsun.
0: Niye sürpriz olsun ya? Daha son bloktayız. Son artık yani 15 dakikamız var. Bence söylersin çok rahat şekilde.
1: Bu seferki repertuarda halk müziği yok ama yine halaya benzer güzel bir sanat müziği parçası
0: İyi hadi
1: var.
0: bakalım o zaman
1: Onu
0: yıldızı
1: seslendireyim.
0: bırakıyoruz sevgili Umut İnalak buyursunlar.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Sen böyle devam edince sana eşlik etmeden olmayacaktı. İndim havuz başına deyince bunu da söylemek farz olmuştu.
1: Harika oldu arkasına ama. Süper oldu.
0: Var olasın. Finale geldik. Veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin programınızda bulunmak gerçekten benim için mutluluk ve onur. Sizlere ve orkestranın tamamına çok teşekkür ediyorum. Çok
0: var olasın. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'den bu haftalık bu kadar. Bir sonraki hafta görüşünceye dek kendinize iyi bakın, güzel bakın. Ama her şeyden öte iyi davranın. Allah'a emanetsiniz.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Karanfil bedre olur, aşka düşen de olur.
2: Türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gele, ah bir gele, ah bir gele. Gören sen mi?
2: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
3: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür gözleri diyarım çalar, tarı çalar.
2: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
4: Hele hele.
2: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Hepinizi saygılarımızla, sevgilerimizle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Çok değerli şefimiz Baki Kemancı yönetimindeki çok değerli orkestramızla birlikte. Çok kıymetli bir şair, çok kıymetli bir söz yazarı, ölümsüz şarkıların, en güzel aşk şarkılarının, ayrılık şarkılarının şairi Ahmet Selçuk İlkan bizlerle olacak. Ben sözü fazla uzatmayayım artık, değil mi şefim? Kendisini davet edelim mi, ne dersiniz? Evet, bir hoş sedaya Ahmet Selçuk İlkan geliyor.

0: hoş geldiniz. Bizi ne kadar mutlu ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bulduk,
0: şerefler verdiniz.
1: Gel ne olursun.
0: Ve dayanamadınız
1: ben
0: mı?
1: Ben gelmez olur muyum? Tabii ki geldim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hazır o şarkıyı söylemişken hem programımızın jenerik müziği hem de benim ilk seslendirdiğim eser Yemin mi ettin? Sizin çok kıymetli eserlerinizden birisi. Bana armağan ettiniz ve ben de yazın seslendirmeye çalıştım. Beste Selahattin Cesur'a aitti. Sözler de size, ikinize de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ve tabii ki benim değerli dostum Göksel Kamçı da aranjesini yaptı. Harika.
1: Çok güzel.
0: Teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Onunla açtık programımızı. Yalvarırım artık geldik ve siz şerefler verdiniz. Baş tacısınız. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok da yakıştı şarkılar sana. Daha sürprizler var tabii şüphesiz.
0: Sizden gelecek. Duymak ne güzel.
1: Ama ben de her şeyden önce seni yürekten kutluyorum. Hayırlı olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Adı da çok güzel, bir hoş seda. Gerçekten en çok da arzu ettiğimiz bu hoş sedalar.
0: Evet.
1: Seninle beraber ülkemizi müzik severlerin ruhunu okşasın
0: istiyorum. İnşallah gönülleri bir hoş seda bırakabiliyorsak evet. Ne mutlu bizlere.
1: Muhteşem bir orkestra var aradığımızda. Sevgili Baki Kemancı'nın eşliğinde, sevgili Göksel'in. Evet. Hepsi birbirinden değerli. Onlar benim asırlık yol arkadaşlarım.
0: Muhakkak,
1: ama şimdi
0: muhakkak.
1: Senin yol arkadaşların.
0: Çok teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Buyurun lütfen.
1: Oturalım mı?
0: Evet lütfen.
1: Tabii,
0: lütfen.
1: Oturalım lütfen tabii ki.
0: Evet tekrar hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Programımıza şerefler verdiniz. Ben şiirlerinizi her daim çok keyifle seslendirmeye çalışıyorum. Siz de lütfettiniz, güzel eserler sundunuz bana da. Bugün de bu sahnede beraber olmak benim için şereftir, mutluluktur. Var olun.
1: Benim için de büyük bir mutluluk çünkü böylesine güzel sesler ve güzel yorumlar o kadar çok özleniyor ki TRT Müzik kanalında da bunlarla ancak böyle susamışlığımızı ve gerçekten özlemimizi gideriyorsunuz sizler. Eğer izin verirsen ben her zaman olduğu gibi samimi ve sen de öylesin. Sen çünkü
0: şimdi
1: hep dışarıda senli belli konuştuğumuz için.
0: Siz benim sevgili Ahmet abimsiniz.
1: Sen
0: ben arada
1: Sena.
0: Ahmet abicim diyebilirim
1: tabii
0: size. Çok güzel eserleriniz var. Okuduğumuz öyleydi. Bugün bütün program sizin eserlerinize yer
1: aslında
0: verdik.
1: Aslında biraz çok duygulandım. Yani bilerek veya bilmeyerek bilmiyorum. Sen beni anons ettiğinde
0: evet. Ah
1: dedim olamaz böyle bir şey. Çünkü yıllar önce daha şöyle 1977 yılları ilk yazdığım şarkı sevgili Selami Şahin'le bestelemişti. Ya seninle ya sensiz ve hemen ardından da Gözler Kalbin Aynasıdır'dı. Dedim ki bilerek veya bilmeyerek beni çağırırken o şarkının ne güzel introsuyla sahneye almak ne güzel oldu.
0: Gözler Kalbin Aynasıdır.
1: Evet.
0: Ben ilk eseriniz, ilk yaptığınız
1: evet,
0: eser
1: doğru.
0: diye biliyorum ama Ya Seninle Ya Sensiz de mi ilklerden birisiydi?
1: Evet. Hatta bir şarkımız daha vardı yine sevgili Selahattin Cesur'un. Biraz önce okuduğumuz Yemin Mettin'in çok değerli bestekarı. Böyle hepsi bir anda, üçü bir anda çıkan şarkılarım vardı. Ve gerçekten işte yolculuk o yıllardan başladı. İşte dile kolay. 50
0: kaç yıl oldu? Ben biliyorum ki 50. yılınızı kutluyorsunuz.
1: 50. sanat yılımı
0: maşallah.
1: Bu yıl kutlayacağım.
0: Nice
1: ne
0: seneleri.
1: Mutlu bana.
0: İnşallah.
1: Tabii ki ben yılları saymaktan çok yılları saygıyla anmayı tercih edenlerdenim. Çünkü bu yıllar içerisinde bu yolculuklarda gerçekten tanımaktan ve tanışmaktan onur duyduğum birbirinden değerli bestekarlar, yorumcular ve müzisyenler, orkestra şefleri hayatımın en büyük hazinesi oldular.
0: Muhakkak.
1: Bugün de onlarla beraber yolculuk yapmaktan onur duyuyorum.
0: Biz de öyle sizinle birlikte olmaktan onur duyuyoruz. Hazır ilk eserimiz demişken biz o ikinci ilk eserinizi okuyalım mı? Gözler Kalbin Aynasıdır. Aa,
1: sevgili
0: Selami
1: Şahin'i almış olalım böylece.
0: Evet. Sevgilerimizi gönderiyoruz.
1: Okuyalım
0: müsaadenizle.
1: Lütfen. Tabii buyurun lütfen.

0: Tebrikler. Gerçekten
1: güzel şarkılar.
0: Çok güzel yorumladınız.
1: Değerli evet. Emel Sayın büyüğümüz okumuştu bu eseri. O gözleri mi yazıldı yoksa bu şarkılar? Var mı bir hikayesi?
0: Bütün güzel bakan ve gerçekten güzel hissettiren bütün gözlere yazılmıştı. Çünkü gerçekten...
1: Bu çok yuvarlak bir cevap oldu
0: hemen,
1: aslında.
0: Hemen yanıtlayıp gözler gerçekten kalbin aynasıdır. Hatta şöyle derim ben... merhamet olmayan gözler ağlamaz derler. Ben merhametli, şefkatli bütün gözler için yazdığım şarkılardan bir tanesiydi bu.
1: Çok enteresan da bir şairlik özelliğiniz var sizin. Evet gözler ama objelere de yazdığınız şiirler var.
0: Şair yalnız bir sevgiliye, bir gidene, bir ayrılığa, bir yolculuğa değil. Bazen hiç konuşamayan, susan, dilin ucuna gelip de söyleyemeyenlerin de o derinliğini inerek ifade etme sanatıdır. O nedenle ben bazen bir tahta masayı da konuşturuyorum. Bazen bir ıslak mendili, bazen parmağa takılan bir yüzüğü.
1: Öyle güzel birleştiriyorsunuz ki bizler de okumaya doyamıyoruz.
0: Teşekkür
1: ederim. Çok sevilen başka bir şarkınız var. Anılar. Coşkun Sabah evet. Bestesi. Yine sözler size ait. Artık o kadar küçük çocukların bile dilinde ki çoğu zaman. Bu kadar sevilmenin sırrı nedir sizce?
0: Şarkı söz yazmak gerçekten çok kolay. Bazen tekrarlarla, kanatlarla yapılabiliyor. Görüyoruz. Ama şarkının özünü yazabilmek de marifet. Zaten müziği ve notaları aldıktan sonra elinizde kalan o dizeler, o şiirler, o mısralar bir sevgiliye, bir sevdiğinize bir mektup gibi, yanık bir mektup gibi, bir yürek yangını gibi gönderiliyorsa zaten anlam kazanır. Onun için ben şiirsel temalara, şiirsel derinliğine çok önemsiyorum. Onun için anılarda da bir mektup gibi, hatırası uzun ebediyen kalacak bir mektup gibi yazıyorum. Onu mu okuyacaksınız?
1: Evet, onu seslendirmek istiyorum müsaadenizle.
0: Ben inanıyorum herkes
1: bekledi
0: demek.
1: Ve çok da sevilen bir şarkı.
0: Tabii,
1: Anılar. Ben
0: beraber.
1: Eminim ki ekranları başındaki izleyenlerimiz de nakaratlarında evet. Bize eşlik edeceklerdir.
0: Beraber okuyalım.

0: Seninle zamanların en ölmesini yaşamıştık. En büyük çemberini çizmiştik mutluluğun. En geniş açılarına aşkı taşımıştık beraberce. Hatırlar mısın? Sen bensiz, ben sensiz az mı ağladım? Az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın? Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık? Hatırlar mısın? Öyle ya, bir kara tren ayırmaya yetti bizim. Bir mendil bile sallayamadım ardından. Öylece yalnız, öylece sensiz kaldım. Hatırlar mısın? Şimdi boş vagonlarda arıyorum seni. Anıları yaşıyorum yeni baştan. Elimde değil, seni hatırlıyorum. Bilmem ki sen de beni hatırlar mısın?
1: Bu kalp

0: Seni bu akşam ağlattılar da beni kaç akşam ağlattılar bir bilsen.
1: Değil mi? Ama evet. Çok çok güzel eserler.
0: Tabii bu anılar olmasa ne yazabiliriz ki? Çünkü anılar en büyük hazinemiz şüphesiz, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Mesela yine hareketli bir şarkımız var sırada beraber. Yine onu söyleyelim mi? Ve bu şarkıyı çok yakın zamanda Göksel bir düzenlemeyle çok küçük yaşa indirdi sevgisini. Günün birindeden bahsediyorum.
0: Sevgili Selahattin Cesur'un
1: evet,
0: müziği
1: sözleri. Evet, yine Selahattin Cesur'a sevgiler, selamlar olsun.
0: Bayağı meslek adamımızı hep anacağız bugün, ne
1: elbette,
0: güzel.
1: Elbette, elbette.
0: Peki ben o zaman burada oturarak seni izlemek istiyorum. O şarkıyı seni görünce
1: nasıl arzu edersiniz?
0: Çok rahat bir şekilde oku. Ben de o günlere gideyim.
1: Evet, peki çok mersi.

0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Gönlünüze sağlık efendim. Ne güzel şarkılar bunlar. Ne kadar keyifli. Ve yıllar sonra tekrar farklı bir düzenlemeyle yeniden sevildi. Sevgili Ahmet abicim, sizin o güzel şiirlerinizden birini seyircilerimize paylaşırsanız biz çok mutlu oluruz.
1: Ben de mutlu olurum. Tabii ki çok teşekkür ederim.
0: Akabinde de ben yine sizin çok değerli bir eserinizi seslendirmek istiyorum.
1: Aa, harika.
0: Ne gelir acaba?
1: Sürpriz bak. Bakalım belki bir çalarsa kemanın tellerine bir ağlatırsa ben de şu mikrofonu biraz daha sesini duyabilsem çok sevinirim. Çok sevinirim. Açabilsek sesini. Evet.

Yokluğunda ne ateşleri hasretinle yaktın da bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mahpusta gün, oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, yasaklar koydun, bitmez tükenmez engeller koydun. Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim. Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, bu kasvetli akşamlara, bu yağmurlu havalara darılmazdım. Sen varken bakıp istenmezdim tren istasyonlarına, otobüs durumlarına. Sen varken yıkılmazdım biten sevdaların ardından, gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Ah sen varken, sen varken böyle üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi, böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele ölmeyi, ah hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım. Biliyorsun, evet biliyorsun, bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı, bütün korkularına arka çıktım olmadı, dağlara merdiven dayadım olmadı, Haziran'da kar oldum, yağdım avuçlarına olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, tattım olmadı. Benden artık pes, bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun, biliyorum git. Ama ardında ağlayan bir çift göz, paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, çek silahını daya sırtıma, titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi? Ölmedim mi?

0: la menor.
1: Que...
2: Bizde Ali İhsan Kısaç, seninle aşkımız eski bir roman.

gece uzun uzun seni aldım ağladım. Sonu yok yolumuzun, ona yandım ağladım. Benimsin bende değil, ellerim sende değil. Yanmamak elde değil, yandım yandım ağladım. Kim bilir acımızı, bu yasak aşkımızı, o eski şarkımızı. Çaldım çaldım ağladım, sana yandım, bana yandım, bize yandım.

senden bir hatıra bana uşak. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş, sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bilinmez neleri getirir zaman, bilinmez neleri götürür zaman. Aşk bir hatıradır, maziden kalan. Bir gün gitsen.

0: okuyorum valla.
1: Çok güzel okuyorsun gerçekten.
2: Ah, yani, çok teşekkür yani, ederim. Sizden de yani, bak çok kıymetli.
1: Yazmak meselemin ötesinde yani, iyi bir yorum olunca insan tadına doyamıyor Sedacığım gerçekten.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Beni göklere kadar, seni söyledim göklere kadar uçuruyorsun beni.
2: Evet, evet.
1: Gerçekten bütün içtenliğimle söylüyorum.
2: Çok teşekkür yani, ediyorum.
1: Böyle ahenkli, böyle güzel bir yorum. Şimdi giderken bir iki şarkı daha yazarsam şaşırma çünkü.
2: Aa, ne güzel
1: aşk,
2: olur.
1: Aşkı getiriyorum. Bir yerde Baki
2: bir de
1: o kadar
2: ben
1: güzel.
2: Seslendirirsen Baki'cim de çalarsa.
1: Ne güzel
2: Allah
1: çalıyorsunuz.
2: Allah,
1: arkadaşlarımız da öyle eşlik ediyorlar. Hani doyumsuz. Yerime geçeyim mi?
2: Buyurun lütfen. Buyurun lütfen.
1: Yerime geçeyim ben. Ya. Evet ya.
2: Evet. Çok güzel şarkılarınız. İnanın ya, biz de okumaya doyamıyoruz.
1: Bu şarkıları duyunca yazdıkça yazası geliyor insan. Hani her zaman şunu söylüyorum ben. Hani her doğan gün, her yeni sabah yeni bir duyguya, yeni bir özleme doğru kucak açıyor bizde. Onun için ben yazmaktan yorulmuyorum. Yani hatta bazen diyorum ki ya herhalde en iyi şarkımı, en güzel şarkımı henüz daha yazamadım diyorum. Çünkü çok şanslıyım, çok değerli bestekarlar var. Onlar hep sürekli sözler, şarkı sözleri istiyorlar bizlerden. Ve dolayısıyla yazdıkça insan yazası geliyor. Bir de senin gibi böyle güzel okuyanlar oldukça...
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizin şarkılarınız da zaman su gibi akıp geçiyor gerçekten.
1: Ne
2: çok keyifli
1: İnşallah
2: okuyoruz.
1: İnşallah izleyenlerimiz de çok mutlu oluyorlardır. Çünkü
2: eminim ki öyledir.
1: Bana biraz hep yazdılar böyle... bugün. Hep bu şarkıları yani özellikle sanki onların şarkılarını seçmiş gibi olduk. Çünkü yüzlerce şarkıdan hani birkaçını seçebilmek çok zor.
2: Evet.
1: Ama inanıyorum ki...
2: O kadar çok güzel onlar... eserleriniz var ki biz bir bölümünü alabildik sadece. Sizi tekrar konuk etmek isteriz. Diğer bölümlerini de okumayı çok arzu ediyoruz.
1: Büyük bir mutlulukla tabii ki yedirip ama seni de izlemek, böyle sonsuza kadar izlemek isterim gerçekten.
2: Çok, çok, çok nezaketlisiniz, teşekkür ediyorum. Şöyle biraz hareketli bir şarkınız var. Ferdi Tayfur.
1: Öyle
2: mi? Desem, bizim sokaklar desem, nereleri götürür sizi, hangi döneme götürür?
1: Marmaris'e götürür hemen öyle söyleyeyim. Çünkü Marmaris'te çok uzun yıllar yaşadık onunla.
2: Öyle mi?
1: Orada yatmıştık.
2: Harika. Hadi o zaman beraber söyleyelim.

0: Harika. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bakiciğim ve sevgili saz sanatçısı arkadaşlarıma. Gönlünüze sağlık sevgili Ahmet abiciğim. Ne güzel eserler bunlar. Harika. Yani ben zaman o kadar çok çabuk geçti ki sizinle gerçekten doyamadım. Ama ben sizden yine çok Ramazan'ın ruhuna da yakışır bir şiiri dinletmek istiyorum seyircilerimize, izleyicilerimize müsaade eder misiniz?
1: Ben onur duyarım tabii ki. Çünkü böyle güzel bir ayda, böyle güzel kutsal bir zaman içerisinde ruhumun derinliklerinden gelen bir şiiri paylaşmak isterim. Çünkü insanı insan yapan büyük değerler vardır. Merhamet gibi, şefkat gibi, vicdan gibi. Saygı bunlar olmazsa eksik kalır. Şimdi Bakiciğim, eğer yine değerli orkestrala birlikte güzel bir yol verirsen bana, ben o yoldan kalplere akmak isterim.

durup durup hiç büyüklük taslama. Seni senden alacaklar unutma. Bir dağ gibi servetine yaslanma. Bir kabire koyacaklar unutma. Günler gelir, günler geçer görürsün. Servet biter, şöhret biter, çürürsün. Bir kabirde sana düşer görürsün. Bir tabuta koyacaklar unutma. Gidenlere şöyle dönüp baksana. Şu hayattan sen de bir ders alsana. Şerefinden başka bir şan yok sana. Seni böyle anacaklar unutma. Hayatın temeli sabırdır, sabır. İnsanı pişiren çektiği kahır. Kim ki kul hakkı, kim ki ah alır. Hesabını soracaklar unutma. Bir mevsimdir güzelliğin, şöhretin. Bir yangında küle döner servetin. Dostların ki onlar senin kıymetin. Seni oradan soracaklar unutma. Böyle geldi, böyle geçti asırlar. Ne canlara kucak açtı topraklar. Kral olsan, sultan olsan ne yazar? Tacı tahtı alacaklar unutma. Bir kabire koyacaklar unutma, unutma.

şu yalan dünyanın boş olduğunu bilip de yaşarsan en büyük sensin. Hissedip bir kalbin taş olduğunu yine de seversen en büyük sensin. Veysel olan bilir ne gördüğümü, Eyüp'ün sabrıyla ne ördüğümü, sen de Yunus gibi şu kör düğümü çözüp de yaşarsan en büyük sensin. Adını yazsan da dağlara taşa, ecel bu ne yapsan gelecek başa. Bakma ardından dökülen yaşa, kalplerde yaşarsan en büyük sensin, gönülde yaşarsan en büyük sensin.

0: Çok evet. teşekkür ediyorum. Ne güzel oldu. Benim de böyle içimden geldi.
1: Ya şimdi dualarla, hayırlarla geçen her saatimizde bunları da kalplere akıtmak gerekiyor. Tabii ki aşk Leyla'dan Mevla'ya giden bir yolculuksa eğer, değil biz mi? Zaman zaman Leyla'ya, zaman zaman da Mevla'ya ulaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yine çok keyifli bir eseriniz. Ben çok severek seslendirdiğim bir eser. Yıllar öncesinde yine TRT'nin bir programında okundum ve çok sevildi, çok istendi benden. Siz de bugün konumuz olunca ben ona yine yer vermek istedim. Bir gülü sevdim diyelim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için doyumsuz bir program oldu. Çok. Ama maalesef üzgünüm. Programımızın sonuna geldik. Ama tabii ki sizin o meşhur Ayten şiirini okumadan gitmeyeceğiz. Kapanışımızı sevgili izleyicilerimizle vedamızı
1: yapalım. Öyle mi
0: yapalım?
1: Ayrılmalıyız değil mi? Ayrılık saati geldi diye.
0: Evet. Doyamadık gerçekten size.
1: Hemen o zaman zamanı güzel
0: evet,
1: değerlendirelim.
0: Efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli bir programdı bizim için. Umuyorum ekranları başında siz de aynı keyfi almışsınızdır. Hafsa'ya bir hoş sedada görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Evet.

saatim ya Aytel'e 5 var ya da Aytel'e 5 geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesi. Odur gün gün beni yaşatan, onun kokusu.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974'ten bu yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor.

39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

İstanbul Sıfırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Sıfır Atık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Sıfır Atık Forumu 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gele, ah bir gele, ah bir gele, gören sen mi?
0: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
2: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzeli diyarım, çalar tarı çalar.
0: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
3: Hele hele yar yar güleğinde, güleğinde yar güleğinde, aklımı baştan aldı, yeryüzüme güleğinde.
0: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok değerli genç bir virtüözü ağırlıyorum. Abdüllatif Jalki.

0: Öğrenci olarak gerçekten çok etkilendim yeteneğinden ve çalış stilinden. Çaldığın eser zaten dünyada çalınması en zor eserlerden bir tanesi. Seni çok tebrik ediyorum.
1: Çok sağ olun.
0: Sevgili Deniz Akalın, seni tebrik ediyorum. Bu da
1: Teşekkür ederim.
0: çünkü
1: Sağ olun.
0: piyano için Ravel'in çıkanı aynı zamanda piyano için de çok üst düzey zor bir eser. Eline
1: Evet.
0: emekle sağlık. Harika. Birbirinize çok güzel uyum sağladınız bu eserde.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Neler yapıyorsun sevgili Abdüllatif?
2: Keman çalışıyorum, okuluma gidiyorum.
0: Nerede okuyorsun şu an?
2: Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda okuyorum.
0: Konservatuvarda.
2: Hı-hı.
0: Kaç saat çalışıyorsun günde?
2: Yani hafta içi değişiyor, hafta sonları değişiyor.
0: Hafta içi değişiyor. Mesela ne kadar hafta içi?
2: Mesela hafta içi mesela 4 saat belki, çünkü dersler oluyor işte, orkestra ya da oda müziğimiz falan uzuyor falan. O yüzden eve gidince belki biraz daha fazla çalışıyorum. 5 saat olabiliyor ama hafta sonları yani özel ders alıyorum, masterclass alıyorum İsviçre'den. O yüzden biraz daha fazla çalışmam gerekiyor. 7 saati buluyor.
0: Masterclass alıyorsun hiçbir şeyden. Gidip gelmiyorsun herhalde.
2: Yok, sadece online.
0: Online. Süper. Peki hedeflerin ne? Beklentin ne? Yani bir keman virtüözü olmak istiyorsun. Zaten bir virtüözsün şu an. Benim için. Yani çok daha iyi olacak. Yaşın zaten 16 yaşındasın değil mi?
2: Evet hocam.
0: Önünde çok güzel, parlak bir gelecek var. Bu net. Senin beklentilerin ne? Sadece keman virtüözü mü olmak istiyorsun ya da başka alanlarda bulunmak istiyor musun?
2: Aslında yani solist olarak çıkınca kendimi daha iyi hissediyorum. Daha mutlu oluyorum yani. Konservatuvar olmaktansa solist olmak bence bir tık daha ön planda oluyor.
0: Tabii.
2: Ya da keman virtüözlüğü değil de belki mesela masterclass verirsem, mesela masterclass vermeyi mesela çok istiyorum. Masterclass vermek.
0: Eğitim kısmını da aslında seviyorsun o zaman. Eğitim vermeyi.
2: Evet.
0: Hiç ders veriyor musun peki böyle ufak ufak?
2: Yok, sadece eskiden bir ara veriyordum. O da birkaç ay sürdü, o da gitti, öyle gitti yani.
0: Çok güzel. Mersin'den geldin buraya.
2: Evet.
0: Çok da mutlu olduk. Seni ağırlamak
2: Çok
0: çok
2: sağ olun.
0: güzel.
2: Ben de çok mutlu
0: Seni de
2: oldum.
0: ağırlamak çok güzel. Sen de Mersin'den geliyorsun. Hazır sizi bulmuşken bir eser daha dinleyelim isteriz.
2: Dur hocam. Çalarız.
0: Ne çalacaksın?
2: Sarı Saat Ezabı Tiyado çalalım.
0: Hep virtüözlük eserler. Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz.
2: Tamam hocam.

0: zor bir eser. Yani Sarasate bu kadar kısa süre içerisinde bayağı müzisyenleri zorlamış her zamanki gibi. Sen Türk vatandaşı değilsin şu an. Aslen Suriyelisin.
1: Evet.
0: Aslında bu konuda aslında çok enteresan bir konu. Hani ben bu konuda bazı eleştiri yapan insanlara da buradan aslında konuşmak istiyorum. Çünkü ülkemizde bir aslında bu bir konu. Suriyeli vatandaş ya da işte ne bileyim başka vatandaşlarımız diyelim. Ülkemizde bazıları böyle bir ön yargıyla yaklaşıyorlar. Ama şimdi baktığımız zaman da sen çok değerlisin ve
1: Çok
0: çok
1: sağ olun hocam.
0: güzel bir yeteneğin var. Sen aynı zamanda bu bizim ülkemizde yaşıyorsun ve senin yarardan başka bir şeyin yok aslında. O yüzden umarım en yakın zamanda vatandaşını alırsın. Bu bizim
1: İnşallah hocam.
0: temennimizdir. Yani bizimle olmanı ben şahsen çok isterim.
1: Ben de çok isterim.
0: Hayatında sana her zaman çok başarı diliyorum. Ailede müzisyen var mı? Sen kaç yaşında keman çalmaya başladın?
1: Ben 6 yaşında başladım. Abim de ilk ben kemana başladığımda o ut çalıyordu. Biz Türk müziğiyle çalışmaya başlamıştık. Babam öğretiyordu.
0: Ha, sen o yüzden o Türk müziğini seviyorsun sen.
1: Evet.
0: Oradan geliyor sanırım.
1: Aynen. Bir de babam org çalıyordu. Menem de işte arada bir piyano çalıyordu. Sonra Menem bıraktı. Sonra biz bir hocayla konuşmuştuk. Babam çünkü bir yerden sonra artık şey yapamıyordu. Hoca da demişti ki siz, yani bana demişti. En azından sen bir klasik müziğe bak dedi. Çünkü belki daha iyi şeyler yapabilirsin demişti. Biz de konservatuara girelim dedik. Babam da en yakın olabilecek Mersin demişti. Çünkü Hatay'daydık. Hatay'da yaşıyorduk. Sonra Mersin'e geldik. Öyle başladı
0: Çok
1: kariyer.
0: ilginç. İlk klasik batı müziği eğitimini o zaman konservatuvardan aldın. Süper. Kiminle çalışıyorsun orada?
1: Şu
0: Keman
1: an
0: eğitimlerini.
1: Zülfiyar Göktaş hocayla
0: Buradan da
1: çalışıyorum.
0: çok selamlarımızı iletelim öğretmenine.
1: Selamlar.
0: Deniz, tekrardan hoş geldin. Sen
1: Hoş
0: neler
1: bulduk.
0: yapıyorsun bu aralar? Programın yoğun mu? Konser trafiğin nasıl?
2: Yani şu anda Bursa'da ben orkestra sanatçısı olarak yer alıyorum. Aynı zamanda Mersin'de de ikinci eğitimimi yürütmekteyim. O sebeple birazcık hepsine yetişmekte zorlandığımı söyleyebilirim. Birkaç ay önce CSO'nun Mavi Salonu'nda mesela bir arkadaşlarımla ortak bir hindemit akşamı düzenlemiştik. En son verdiğim konser oydu.
0: Anladım.

0: Solist olarak mı genellikle sahne alıyorsunuz, yani konser veriyorsun ya da eşlik olarak mı?
1: Yani solist olarak yer almayı da seviyorum, ancak daha çok oda müziği ve eşlik ne denir ona, sahnelerinde yer almayı tercih ediyorum. Daha çok seviyorum çünkü daha kendimi rahat ve güvende
0: Rahatlık.
1: hissediyorum.

0: özellikle genç sanatçılarla, genç yıldızlarla, bu şu an popüler oldu bu isim. Genç yıldızlarla ilgili birçok konser düzenliyor. Seni de davet ediyorlar mı bu konserlere? Hayır.
1: Hayır. Ama yani hocamın Murat Göktaş diye bir hoca var. O da şef. Eskişehir'de bir konser yapacağız. O davet etti, o çağırdı.
0: Çok güzel.
1: Aynen.
0: Yani çünkü belli bazı isimler oluyor ülkemizde. Sadece o gençler üzerinden her şey dönüyor. Bunu fark ediyorum ben. Ben de elimden geldiği kadar, hani zaten destek alan değil de destek alamayan gençlere bir şeyler yapmayı kovalıyorum. Bunun gibi de birçok müzisyen arkadaşımı, sanatçı dostlarımı da aslında bu bir çağrı olarak da bir çağrıda bulunuyorum. Sen de senin gibi genç yeteneklere olabildiği kadar konser, en büyük eğitim orası çünkü. Yani konser vererek bu tecrübe oluyor. O yüzden konserlerin çok çok olmasını diliyorum.
1: Çok sağ
0: ol. Geldiğin için de çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Deniz, sana da
1: ederim.
0: çok teşekkür ediyorum geldiğin
1: Teşekkür
0: için.
1: ederim.
0: Kapanışta beraber bir şey çalalım.
1: Yaşalım.
0: Seninle enteresan bir şey çalalım o zaman. Şimdi klasik çaldık. Seninle bir çıgan müziği çalalım. Benim
1: Olur.
0: asıl sevdiğim stil aslında.
1: Olur.
0: Beraber bir çıgan müziği çalalım.
1: Olur.
0: Gregoraş Diniku'nun Horo Martişoroli. İster misin?
1: Olur hocam.
0: Buyurun.

0: İlan! İlan!
1: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Bir neslin rüyası gerçeğe dönüşüyor. Vincenzo Montella önderliğindeki Ay Yıldızlılar kıtaları aşan dev heyecana ortak oluyor. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Dünyanın en büyük yıldızları nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. Dünya Kupası'nın tüm coşkusu 1974

yana olduğu gibi yine TRT farkıyla yaşanıyor. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Ben Deniz Toprak, hemen yanımda sazın, sözün, gönlün ustası, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber sizleri türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle muhabbete davet ediyoruz. Aşk Gözünden programı başladı efendim. Merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili Deniz. Öncelikle bu güzel icra için seni tebrik ediyorum. Sesine, gönlüne sağlık. Kıymetli orkestra arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Uğur Akutbay.
0: Eserin künyesine de.
1: Solo için teşekkürler. Eser Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Haydar Bayçın'dan derlediği bir Manisa türküsü. Bu Kırmızı Buğday türküsü. Çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta yeniden tazelenip gelen bir eser. Bugün de biz izleyicilerimizle paylaştık. Kıymetli izleyicilerimize biz bugün de birbirinden değerli, renkli, güzel eserler hazırladık. Türküler, deyişler, oyun havaları, birbirinden coşkulu eserler paylaşacağız. Hep beraber anı yaşayacağız.
0: Evet, repertuarımızda neler neler var. Gönül teninize dokunacağız. Şimdi söz susar, gönül konuşur. Şiir Fuzuli, müzik Erol Parlak. Beni candan usandırdı.
1: Evet, 16. yüzyılda yaşamış Fuzuli, şair Fuzuli'nin, bütün Türk dünyasında bilinen çok büyük şair Fuzuli'nin, ki Azerbaycan dilinde, Farsça ve Arapça dilinde eserler verdi. Bugünlere kadar ulaşan çok büyük etkiler yaratmış bir şair Fuzuli. Onun çok bilinen bir şiiri var. Beni candan usandırdı. Bu birkaç formda seslendirildi. Evet, farklı farklı eserler olarak seslendirildi. Ben de onu halk müziği dilinde, bizim Türk halk müziği dilinde olsun istedim. Çok güzel bir şiir çünkü. Bir şey çıktı ortaya. Umuyorum sizler de, kıymetli izleyicilerimiz de beğenirler. Onların beğenisine sunuyoruz.
0: Siz yaparsınız da beğenmez miyiz hocam?
1: Estağfurullah. Buyurun lütfen. Arkadaşlar birlikte hareket edelim. Eşlik ederseniz sevinirim.

0: Aşk sabırdır, aşk bekler ve bazen yıllar geçer ama yar dönüp bir kere bile bakmaz. Fuzuli sormuş, biz de asırlardır soruyoruz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Benim için çok kadim sözler, hepimiz için. Siz de o kadar güzel yorumlamışsınız ki kendi duygularınızla bize, yani çok geçti yüreğime.
1: Çok
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: hocam. Teşekkür
1: Yakışmış
0: ediyorum.
1: mı söz,
0: Çok
1: müzik
0: yakışmış.
1: birbirine?
0: Benim çok sevdiğim bir şiir.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel olmuş. Şiir dedik. Ben şiirle devam etmek istiyorum müsaadenizle.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Burak Utbay.
0: Arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden müthiş. Aşık Seyrani'nin bir şiirini okumak istiyorum ben de sizlere
1: Evet.
0: hocam müsaadenizle.

0: bir seher vaktinde çekip giderken, ansızın yollarım düze dayandı. Gaflet uykusunda böyle yatarken, eyvah, geçti ömrüm, yüze dayandı. Sevdiğim, sen bari bir selam gönder. Felek altımıza vermedi minder. Ey çark, muradınca dön bizi dönder. Ömrüm bahar, yaz kış güze döndü. Seyrani der, buldu yaş kemalini. Bir daha görseydim mah cemalini. Hesap ettim cümle dünya malını. Neticesi bir top beze dayandı.
1: Yüreğine sağlık, diline sağlık.
2: Hocam.
1: Cümle dünya malının neticesi bir top bez. Hiç değişmiyor bu.
2: Evet, evet.
1: Kayseri Develili Ozan Seyrani çok kıymetli şiirlerin, kıymetli eserlerin bize aktaran şair Seyrani ne kadar güzel dile getirmiş. Keşke insanoğlu bunu bilerek yaşasa. Ne gönül kırılır, ne can incinir.
2: Aynen öyle.
1: Gül gibi dünya daha başka bir dünya olur. Daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olur.
2: Çok haklısınız hocam. Umuyoruz, duamız bu yönde. Şimdi Sivas'a gidelim hocam, müsaadenizle. Kaynak Mahmut Erdal. Deli gönül, hangi dala konarsın? Evet, bir uzun havayla devam edelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
0: Sizlerin de ellerine sağlık. Sedat Aktağ, Buğra Kutbay.
1: Evet, evet. Sırada sözü müziği Mahsuni Şerif'e ait olan Dokunma Keyfine Yalan Dünya'nın eserini, evet, bizimle paylaşacaksınız hocam.
0: Evet, onu seslendirelim. Arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim.

0: Çok teşekkür ederiz hocam. Müthiş bir yorum. Sözler Mahsuni'nin de ama mesaj hepimiz içinde.
1: Elbette. Ozanlarımız hep insanlık diyor, kardeşlik diyor. İşte Ozan Mahsuni de insanlık peşinden meleyerek gitti. Hak rahmet eylesin.
0: Amin. İnsanca yaşamaya dokunmak lazım. Kalıcı olan o. Şimdi ben de sözü müziği Selahattin Bölü'ye ait olan Gel Bari adlı türküyü söylemek istiyorum. Müsaadenizle hocam.

0: Sevgili Deniz, gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Eyvallah hocam. Beğendiğiniz ne mutlu bana.
0: Ben bu eseri senden birkaç kez dinledim daha öncesinde de. Gerçekten

0: Samimi duygularım. Sesine çok yakışmış. İfaden çok güzel bunda. O kadar tatlı bir şey var ki ve çok izlenmiş, çok beğenilmiş haklı olarak.
1: Teşekkür ederim hocam. Siz beğendiniz.
0: Bugün de çok güzel bir icra oldu.
1: Eyvallah.
0: Size ve
1: Arkadaşlarıma da çok
0: arkadaşlarımızın da
1: teşekkür
0: emeklerine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Sağ olsunlar. Şimdi sıra geldi çok güzel bir Kayseri türküsüne. Bağlarıyla, yaylalarıyla meşhur Germir'e gideceğiz. Adı üzerinde Germir Bağları. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir türkü. Siz havalandıracaksınız hocam.
0: Şimdi Germir Bağları eseri gerçekten çok özel bir eser.
1: Evet.
0: Bir ikincisi olmayan bir eser, öyle diyeyim. Ve kuşaktan kuşağa hep akıp gelen, tazelenerek gelen ve çok sevilen bir eser oldu. Sürekli de seslendiriliyor, farklı tarzlarda da seslendirildi. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hem eserin kendi kumaşının çok güzel oluşu, müzikal yapısının, söz yapısının çok güzel oluşu, üslubunun güzel oluşu. Hem de onu icra eden çok büyük bir sanatkar var. Onunla onu var eden Ahmet Gazi Ayhan Usta.
1: Evet.
0: Ahmet Gazi Ayhan Usta hakkında belki birkaç şey söylemem çok yararlı olacaktır. Çünkü sürekli
1: Kesinlikle.
0: kuşaklar değişiyor. Bilgiler tazelenmek gereği var. Ahmet Gazi Ayhan kendinden sonra gelen ustaların tamamına etki etmiş, model olmuş bir usta. Kim bunlar? Neşet Ertaş. Kim bunlar? Nida Tüfekçi. Birebir biliyorum bunları.
1: Evet.
0: Kendi ağızlarından da duymuşum. Ahmet Gazi Ayhan'ı ve daha niceleri onu örnek alarak, onun sazını, üslubunu örnek alarak kendilerine yeni şeyler kattılar. Ahmet Gazi Ayhan da hem TRT sanatçısı, TRT sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı ve bu görevde iken rahmetli oldu. 1921 doğumlu, edindiğimiz bilgilere göre Kayseri doğumlu. Hem TRT'de görev yapmış, hem sahnelerde, hem plak yapmış. Böyle o dönemin o en canlı zamanlarında çok hareketli bir yaşam sürmüş, derlemeler yapmış, çok da eser kazandırmış. İşte bu Germir Bağları da bunlardan bir tanesi. Kendisi 1987 yılında İstanbul'da vefat ettiğinde ondan boşalan TRT kadrosuna da naçizane bendeniz alınmışım.
1: Ciddi misiniz
0: Evet.
1: hocam?
0: Böyle de bir benim için
1: Allah.
0: tarihi de bir yönü var.
1: Evet.
0: Kendisine haktan rahmet diliyorum.
1: Biz de
0: Onun o
1: diliyoruz.
0: muhteşem
1: Mekan cennet olsun.
0: yorumuyla bize ulaşan Germir Bağları'nı biz de bugün burada seyircilerimizle paylaşalım, sunmaya gayret edelim. Arkadaşlar birlikte
1: Lütfen hocam.
0: olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel dillendirdiniz,
1: Teşekkür ederim.
0: havalandırdınız. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Biz de bu gönül yoluna baş koyduk. Gönlü Germir kadar yeşil, bağları kadar verimli olan tüm yüreklere gelsin. Bir alkış da bu topraklara ve bu duygulara gelsin.
1: Arkadaşlarım ellerinize sağlık sizlerin de.
0: Akşam olur karanlığa kalırsın. Oy gelin gelin. Yöre Sivas Divriği Tülük Köyü, Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği bir türküyle devam ediyoruz.

0: sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel bir
1: arkadaşlarımın
0: eser,
1: da gönlüne sağlık.
0: Çok hoş bir paylaşım oldu.
1: Şimdi sizin aşk gözünden, can gözünden bir şiir okuyalım isterseniz. Siz bağlama değiştiriyorsunuz, ben de gözlük

0: Bazı günler bayram diye kutlanır. Güzel olan her gün bize bayramdır. Yürekler sevgiyle dolar, mutlanır. Sevgi dolan her gün bize bayramdır. Bazı günler geleceğe yol olur. Umutlar yeşerir, hayat can bulur. Sevinçle, neşeyle, huzurla gelir. Yüze gülen her gün bize bayramdır. Canlar birbirini bulduğu zaman, sevgi saygı ile dolduğu zaman, barış ve dostlukla kaldığı zaman, umut veren her gün bize bayramdır. Pervane der kavga, savaş son bulsun. Kötülük yok olsun, tüm canlar gülsün. Birlik, beraberlik, kardeşlik olsun. Böyle gelen her gün bize bayramdır.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Sizin kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. İlham veriyorsunuz. Kavgasız, sevgi dolu bir dünya. Hepimizin ihtiyacı olan bu.
1: Barış, kardeşlik içinde bir dünya istiyoruz. Aslında çok da bir şey istemiyoruz ama böyle diye diye biz de demek sürekli diyeceğiz. Başka da çaremiz de yok. Onun peşinde olacağız.
2: Evet hocam. Şimdi sizin sesinizden, gönlünüzden Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bize hangi türküyü havalandıracaksınız?
1: Evet. Hilmi Ersoy'dan alınma bir Urfa türküsü. Şanlıurfa türküsü. Harman Yeri.
2: Çok severim ben bu türküyü. Buyurun.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok güzeldi. Türkülerin en güzel yanı bir duygudan diğer bir duyguya böyle bizi usulca taşıyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi birazcık da neşelenelim. Yine bir Kayseri türkümüz var sırada. Salın da gel diyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği şıkır şıkır bir türkü.

0: Diline gönlüne sağlık
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz.
1: Şimdi sıradaki eser Bir Zamanlar Değirmenler Dönerdi Şırıl Şırıl. Şimdi türkülerde artık duyuyoruz, dinliyoruz. Değirmenin Bendine türküsünü
0: Evet, çok güzel
1: havalandıracaksınız.
0: bir Anadolu havası.

Keskinli, Kırıkkale Keskinli, Hacı Taşan ve Selman Çoker ustalardan alınma. Değirmen bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Acar gelin havası.

0: Teşekkür ediyoruz hocam. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Ne güzel
1: teşekkür ederim.
0: söylesiniz.
1: Hüseyin ve buranın da ellerine sağlık, nefesine sağlık.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye ait olan Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne türküsünü okuyacağız ama ondan önce vedamızı edelim.
1: Çok haz dolu, güzel anlar oldu. Hem orkestramızla hem de senle çok güzel paylaşımlarımız oldu. Umuyorum.

0: Umarım halkımız da beğenmiştir. Gönüllere göre olmuştur. Ne çalar ne söylersek onlar için çalar söyleriz. Onlara bir nebze olsun mutluluk, bir nebze olsun hoşluk aktarabilmek adına çalar söyleriz. Bir başka programda tekrar buluşmak diliyoruz. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
1: Hocamın bütün dediklerine aynen katılıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize, gönül dostlarımız. Bir sonraki programda sağlıkla, sevgiyle tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.

0: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Karanfil bedre gülür, aşka düşen de gülür.
2: Türküler dile geliyor.
1: İsterim başına gele, ah bir gele, ah bir gele, gören sen mi?
2: Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay.
3: Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel diyarım, çalar tarı çalar.
2: Ve türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Bektaş Dolu'yu ağırlıyor.
4: Hele hele.
2: Türkü Deryası canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elinizden geldiği kadar, gücünüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta konuğum, çok sevdiğim arkadaşım, muhteşem bir yorumcu Jale bize konuk oldu. Hoş geldin Jale'cim. Çok mutlu ettin.
1: Kıymetli dostum benim.
0: Canım benim. Son 6-7 senedir daha fazla zaman geçiriyoruz ve seni tanıma fırsatı buldum. Çok mutluyum. Bugün geldiğin için de bana şeref verdin. Seni dinlemek için sabırsızlıyorum.

0: Kazanıyorum
1: yavrum,
0: bir an önce.
1: Canım.
0: İnşallah keyfin yerinde, her şey yolunda, çok,
1: çok
0: şükür.
1: Çok güzel olacak. Bir kere ekip şahane. Herkes çok güler yüzlü.
0: Çok şükür.
1: Orkestra muhteşem.
0: Sağ olsunlar.
1: Hepsi çok güler yüzlü. Şahane program olacak. Tabii ben hani bizim 90'lar ekibinin kuduru olarak bugün biraz uslu kız pozisyondayım.
0: Aman
1: oturttunuz
0: yani.
1: Beni çok kudurmayayım diye, değil mi?
0: Birazcık evet, öyle bir niyetimiz vardı. Canım. Senin slow şarkılarına da bayılıyorum tabii ki yani. En başta biliyorsun bayıldığım, üzgünüm, muhteşem. Gara abinin şarkısıydı.
1: Evet.
0: Zeynep'in de sözleri,
1: Zeynep Tönü'nün
0: de sözleri.
1: Tabii.
0: Onlar ikili, tehlikeli bir ikili değil
1: fena,
0: mi? Çok
1: fenalar.
0: Senden peki onu dinleme şansımız oldu mu acaba?
1: Seve seve.

0: Çok yaşa, çok yaşa. Valla nasıl dinledin, nasıl? Çok tatlı ya. Valla çok tatlı okuyorsun, çok güzel okuyorsun valla.
1: Tabii ki 93 yılında okuduğum gibi okuyamıyorum. Niye? Hayat yordu. Hayır, hayat yordu. Bir kere şarkının sözleri o kadar önemli hikayelere anlatıyor ki. Yani her cümle ayrı bir hikaye aslında. Ve hayatın içinde hepsini yaşamışım ben, sonra baktım ki. O duyguyla okuyorsun. Tabii ki aynısı olması mümkün değil.
0: Yaşlandıkça daha bir tatlanıyor sanki. Yani daha bir şarkının içine girip daha bir başka bir haller olabiliyor.
1: Evet, daha bir yaşıyorsun. Ya. O zaman bir de korku var bende. Yani Garo abi stüdyoya giriyoruz. Ya, başla diyor. O böyle miksere kapanırdı. O kadar rahat tabii, çalıştım tabii. Ya. Allah ne muradı varsa versin. Yani beni hiç darlandırmadı. Çünkü o korkun var, heyecanın var. Tabii. Işıkları da kapattırırdı. O titreme geçiyordu o zaman. Sonra da dinleme şansın yok. Tabii. Tamam, bitti. Tamam.
0: O psikoloji çok iyi biliyorlar. Çok. O Gar abi de çok iyi biliyor.
1: Gar abi çok
0: selamlar.
1: Canım abim benim.
0: Zeynep söylüyor. Gar abiye selamlar olsun. Zeynep öpücükler olsun. Zeynep'le çok sık karşılaşıyoruz.
1: Anlatabilir miyim şimdi? Şarkıyı Gar abi öyle bir tondan çalmış ki, genelde de flütle çalar melodiyi. Zeynep şarkıyı yazmış, geldi bana, okuyamıyoruz ki çünkü o tona çıkamıyorum ben.
0: Evet, çok pis.
1: Yani ne olduğunu bile anlamadık ama ondan sonra stüdyoya girince of dedik, şarkı neymiş ayarsın. Yani çok tabii ki şanslı hissediyorum kendimi.
0: Değil mi?
1: En güzel şarkılarını, en kıymetli şarkılarını bana armağan ettiler, emanet ettiler. O emaneti en iyi şekilde taşımaya
0: kaç
1: çalışıyorum.
0: Sene işte, 32 sene geçmiş.
1: Garo abim, Zeynep, Aysel Gürel, Seda Akay, haklarını ödeyemem onların.
0: Ay canım benim. Aysel'in sözlerini yazdığı bir şarkı vardı. Ona da bayılıyorum.
1: Var ya.
0: Biz seni sahnede zor tutuyoruz.
1: Cilveli şarkı.
0: Biz ilk defa seyredenler, gerçi 90'lar sahnesinde bir yere geliyoruz. Orada seni sahnede tutmak mümkün değil. Muhteşem bir enerjin
1: çok
0: var.
1: Çok kibar oturuyorum ya.
0: Evet,
1: bir
0: değil mi? Sen
1: de
0: alışkın
1: kendim.
0: Değilsin. Seni bıraksak burada tabii ki yani dolaşırsın. Ya
1: çok, çok fena. İyi ki bırakmadınız. Ya. Böyle iyi.
0: Böyle de güzel. Bunun tadı başka. Acaba onu da mı söylesek acaba? Şöyle bir enerjiyle, yüksek enerjiyle.
1: O zaman haydi gel şefim, kolay kolay. Aysel Gürel'e sevgiyle, özlemle.
0: Canım benim.

0: Helal.
1: Muhteşem enerji.
0: Ellerinize sağlık canlar.
1: Teşekkür ediyorum canım benim ya. Vallahi çok iyiyim. Beraber sahne alıyoruz değil mi? Ama ben takip ediyorum. İnanılmaz fitsin yani. Maşallah diyeyim sana. Senelerdir de hep takip ediyorum.
0: Aslında çok güzel, tatlı. Fit değilim de saklıyorum.
1: Hanımlar hep böyle.
0: Saklamayı biliyorum.
1: Yok canım. Bak ben seni tanıyorum. Seni her daim gittiğimiz her yer turneler. Tabii bizi izleyen seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor olabilirler. Biz gittiğimiz her yerde bakarız. Sahneden 3-4 saat önce masalar hazırlanır ki herkes hazırlansın, karnı doyursun, güçlü. Jale güzel bir minik bir tavanın bir şeyini çıkartır. Ben her şeyimi hazırladım der. O evet, kendi
0: evet,
1: programını
0: haşlanmış,
1: uygular.
0: Haşlanmış, yağsız, tuzsuz makarna ya tabii. Da şey tahıllı simit. İkisinden biri.
1: Ama her daim.
0: Ama 2-3 evet, saat tabii. Önce tabii yani.
1: Sağlıklı ama sağlıklı yani.
0: Tabii şimdi ama... bir geçmişimde cross koşuculuğum olduğu için.
1: Onu ben bilmiyordum.
0: Gençlik yıllarımda. Ortaokul, lise fena koşardım yani. Acayip derecelerim vardı okulda.
1: Gerçekten ben bugün ilk defa öğrendim
0: ya
1: bunu.
0: Ya onu devam ettiriyorum. Hiç yürüyüşlerimi bırakmam. Tempolu hızlı yürüyüş. Alerjik sinüzitim olduğu için ne yazın ne kışın dışarıda yürüyemem. Yazın nem, kışın rüzgar beni çarptığı için evin içinde hızlı.
1: 7-8 bin adım.
0: 7 bin, 8 bin, bazen 10 bin. Yani tabii. Her gün bunu yapıyorum. Mesela çok yorgunum, her yerim ağrıyor. Bugün yapmayayım diyorum. Sonra diyorum ki karar değiştiriyorum. Hayır Jale, yaş 63. Bunu böyle devam ettirirsen
1: maşallah,
0: olmaz.
1: Maşallah, maşallah. 63 demeyelim şuna, bir 43 değil mi? Daha güzel.
0: Yok yani yaşın ne önemi var? Önemli olan enerjin, ruhun, hayata bakışın. Benim rahmetli annemle babam öyleydi. Özellikle annem. Fakat ben erken kırıştım. Çok genç kızken çok güneşte yatardım saatlerce. Annem 3 sene önce rahmetli olmadan böyle Allah birkaç ay önce filan. Böyle baktı, ah ah dedi. Ne oldu kız dedim. Kız dedi, sen hiç bana benzememişsin. Erkenden buruştun dedi. Hiç çekinmedin. Hiç
1: yani şahane görünüyorsun.
0: Hiç sıkıntı değil. Buruşuklarım hiç önemli değil. Çünkü o işlemleri yapmak istemiyorum. Neden dersen, bir insanın şarkı söylerken, konuşurken, kendini ifade ederken gözlerinle doğru ya, ifade etmen lazım. Be. Gözler böyle bakınca olmuyor.
1: Olmuyor değil mi?
0: Yani benim...
1: Ben de seviyorum. Şimdi kaz ayakları çıkıyor.
0: Estetiği asla
1: çok
0: karşı
1: seviyorum.
0: Değilim.
1: Hoşuma gidiyor. Yani, çok doğal geliyor bana.
0: Kazlarım ve ayaklarım hiç sıkıntı değiller.
1: Birkaç konsere gittiğimizde seni çok seven hayranlarım tabii ki geliyorlar, fotoğraf çektirmeye, ama bir şarkı özellikle çok dikkatimi çekti. Orada ne olur bu gece son geceleri oku, son geceleri oku diye çok ısrar eden insanlar olmuştu. Evet. Ben dedim hakikaten o şarkı şahane bir şarkı.
0: Buradan Hakan Eren'in dedikodusunu yapalım. Yani söyletmiyor onu.
1: Söyletmiyorlar mı?
0: Hayır, o konsepte yok o diyor. Sizin diyor nüfus kağıdın, senin nüfus kağıdın, üzgünüm diyor. Asla, ama tek sahnelerinde
1: söylüyor.
0: Kabul etmiyoruz
1: Hakan'cığım, kabul etmiyoruz.
0: Hiç şey yani dedikodusunu yapmadık ama.
1: Ama şimdi seyircilerimiz TRT Müzik ekranlarında
0: çok
1: bundan
0: önemli.
1: Mahrum mu
0: evet.
1: Aslında
0: yine
1: güzel
0: Zeynep
1: şarkıdan?
0: Yine Zeynep Talu, Garo Mafyan şarkısı.
1: İkili yine, tehlikeli bir ikili maşallah.

0: Canına nefesine sağlık.
1: Hayata
0: ya,
1: dair
0: abi,
1: şarkılar.
0: Şu anda best oldum yani, dinliyorum seni. Çok yakışıyor ama yani senin bu söz yazarları, bestekarlar bazen bir iyi bir yorumcuyla o üçgen birleşince çok tatlı oluyor. Yani oradan yani, bambaşka bir enerji çıkıyor.
1: Evet. Tam, abi, tamamıyla Zeynep. Bana göre şarkılar. Aynen yani öyle. Sesimin tınısı, nefesim, volümüm.
0: Volüm, çıkacağın yerler.
1: Yani
0: şahane.
1: Gerçekten çok şanslıyım.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Çok.
0: Çok güzel bir kıyafet.
1: Yani, büyük şans. Onun için hep her zaman teşekkür ve şükür etmeyi hiçbir zaman ihmal etmem.
0: Çok şükür, aynen.
1: Her zaman teşekkür ve şükürlerimle.
0: Mesela Yüzsüz Yürek'te bir şarkı vardı. Kenan'ın şarkısı
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Kenan'ı çok severim. Kenan'ın müzisyenliğini çok severim. Efendiliğini severim. Şarkıları şahane ve sahnelerimde onun şarkılarını mutlaka söylüyorum. Çok şarkısını
0: Kenan'a da selamlar
1: söylüyorum.
0: Olsun.
1: Sevgiler,
0: kaç,
1: selamlar
0: 33
1: olsun.
0: Sene ben 92'den beri tanışıyoruz. Vay be. Çok zaman geçmiş ama güzel geçti.
1: Şahane bir şarkı. Tam benlik şarkı bu da.
0: Ben de onu diyecektim işte. Tam benlik şarkı diye. Yakışıyor. Onları da kendine göre yakıştırıp söyleyebiliyorsun. Ya çok tatlı oluyor vallahi.
1: Canım benim.
0: Onu mu duysak acaba, ne yapsak? Ne diyorsun şefim? Hakan
1: Şefimiz ne derse o.
0: Helal olsun.

0: Kenan'ın çok güzel şarkıları var. Çok tatlı Kenan'la. İyi ki bu şarkıları Kenan yazmışsın. Ya. Çok güzel. Gerçekten şahane şarkılar. Nice güzel şarkılar yazdı. Sağ olsun. Vay be. Şimdi şöyle düşünüyorum. Çocukluğuma 70'lere, 80'lere gittiğim zaman çok tatlı. Fikret Çeneş, Ajda Pekkan'ın birçok şarkı sözleri.
1: İnanılmaz bir söz üzeri.
0: Ben bayılıyorum yani. Müthiş. Hayranıyım. Yani kadınların, yani hanımların kendilerini ifade etme gücünün yüksek olması beni çok mutlu ediyor. Yani o gücü, o ifade gücünü dışarıya taşırmaları, insanlara duyurmaları, ve seslerinin insanlara ulaşması beni çok mutlu ediyor. Ve o güçlü kadınlardan bir tanesi Fikret Çeneş. Nice güzel şarkılara sözler yazdı ve o yabancı şarkılara Türkçe sözler katarak onları...
1: Ama nasıl güzel yani.
0: Çok zor iştir.
1: Çok zor.
0: Çok zor.
1: Çok zor yani.
0: Çünkü yıllarca kulağa oturmuş tabii. Şarkılar var. İngilizce tabii, olarak oturmuş tabii. Değil mi? Birçok
1: yani,
0: şarkıyı.
1: Bir de yani melodinin üzerine daha zor olsa gerek. Ben,
0: çok zor iş.
1: Benim öyle
0: çok
1: bir yeteneğim
0: iş.
1: Yok. Hani beste ve söz yazma yeteneğim. Yani beste, melodi yapma yeteneğim var ama hiç oyuna gitmedim. Ama herhalde sözü şiir gibi yazmak çok kolay olsa gerek.
0: Şairan yani, olunca ben o tarafını seviyorum. Böyle değil biraz mi? Şiir gibi tınlayınca çok hoşuma gidiyor. Şiir de sevdiğim için. Ama o işi çok güzel beceren çok. Bir hanım. Yani muhteşem. Yani İngilizce bir anlamı var bir şarkının.
1: Düşünsene.
0: Ama Türkçe olarak asıl anlamını boşa düşürüp sadece melodi üzerinden çalışınca başka bir şey daha çıkabiliyor. Sözlerleri bunu yapabiliyorlar.
1: Tabii.
0: Ben de birkaç şarkı çalışmıştım öyle. Çok zor iş. Çünkü orada anlatılan ve artık oturmuş bir anlamı oluyor şarkının. Türkçe'de

0: de bambaşka bir şey tanıdığı zaman da çok itici de gelebilir. Ama onu evet. öyle bir tadında yaptılar ki senelerdir, çok. Kaç yıl devirdi, 40 yıl devirdi, 45 yıl devirdi.
1: Hep o şarkıları söylüyor sahnelerde.
0: Onlardan bir tanesi, çok severim ben. Hadi ya. Bakalım. Bunu bir 15-20 yıldır çok sık söylemeye başladım. Çok duymuştum ama bazen dediğin gibi en başta söylemiştin ya. Bazı şarkılar var böyle, bir zamanı geliyor. Onu söylediğiniz zaman gerçekten onu yaşadığınız şeyle de tam tabii. oturmuş oluyor. O zaman sensiz yıllarda diyelim şefim. Helal olsun.

0: Çok güzel. Gerçekten insana değişik hatıralar, çok güzel zamanları hatırlatıyor. Dediğim gibi insan bazı şeyleri yaşayınca
1: Evet.
0: o
1: Ve bu
0: şarkı da
1: şarkı
0: tam yerine geliyor. Bu çok
1: sana
0: acayip.
1: çok
0: Çok
1: yakıştı.
0: acayip. Çok seviyorum.
1: Yakıştı.
0: Bir şarkı daha var ki. Şehrazat'ın şarkısı. Şehrazat. Şehracığım. Canım benim.
1: Selam sevgiler Şehro'ya.
0: Öpüyoruz.
1: Canımız Şehro'muz.
0: Şahane ne şarkılar yazdı.
1: Çok.
0: İnanılmaz. İnanılmaz.
1: 90'ların ilk
0: İnanılmaz.
1: en
0: Ajda'nın
1: baba
0: şarkı
1: şarkısı
0: okudu.
1: tabii.
0: Çok güzel. Onlardan bir tanesi. Çağdan da ben bir anda böyle geçmiş zaman olur ki oluyor bende. Bir anda o döneme gidiyorum. Ama bu şarkı da sana çok yakışıyor.
1: Ya tabii ki Ajda Pekkan'a da sevgilerimizi gönderiyoruz.
0: Aa, tabii
1: Ajda
0: ki.
1: Pekkan gibi
0: Ajda'cığım.
1: yorumlayamam ama ben hani Jale tadında
0: Estağ, olur
1: naçizane
0: mu?
1: kendimce sevdiğim şarkıları söylemek istedim bugün.
0: Şahane bambaşka bir tat geliyor sen
1: Hadi
0: okuyunca.
1: bakalım o zaman
0: Bana...
1: yazalım bir, yazıp çizelim.

0: Solistler bazı şarkıları gerçekten başka bir can katıyorlar. Sen de o tatlı yorumculardan bir tanesisin
1: Çok
0: gerçekten.
1: teşekkür
0: Vallahi
1: ederim.
0: çok bayılıyorum.
1: Sağ ol canım
0: Bazen
1: arkadaş.
0: böyle işte geçenlerde konsere gittiğimizde biraz hastalığım vardı, biraz düşük enerjim ama sen hemen pır pır pır pır pır.
1: Hemen,
0: Gerçi
1: hemen.
0: oradaki bütün arkadaşlarımız hepsi aynı duyguda ve hemen birbirimizi sarıp sarmalayabiliyoruz. O arkadaşlığımız var çok şükür. Kaç,
1: Bin
0: 30 sene
1: şükür
0: geçti.
1: ya. Evet ya.
0: 25-30 sene.
1: Allah nazarlardan saklasın
0: İnşallah
1: yani.
0: nice
1: Çok
0: güzel
1: keyif
0: zamanlarımız olsun
1: alıyorum.
0: beraberce.
1: Tek sahnelerimden daha çok keyif
0: Yani
1: alıyorum. İnan.
0: senle şarkı söylemeye, senle aynı sahnede olmaya bayılıyorum.
1: Canım benim.
0: Biliyorsun ama
1: Canım.
0: yüzüne karşı bir daha söyleyeyim istedim
1: Çok
0: herkesin
1: teşekkür
0: yanında.
1: ediyorum. Canım
0: TRT
1: arkadaş.
0: Müzik ekranlarında Ümit Şarkılar devam ediyor. Bir Kenan Doğulu şarkısı daha var ki
1: Evet, bu
0: elimizde.
1: akşam
0: Ya,
1: Kenan'dan
0: ben de vokal
1: gideceğiz.
0: yaparım. Bak.
1: Beraber okuyalım. Beraber söyleyelim. Ton uyar
0: Nakaratına
1: mı?
0: eşlik ederim.
1: Yani,
0: Ton
1: tamam.
0: biraz kadın tonu belki
1: Peki,
0: tutturamayabilirim
1: tamam.
0: ama eşlik ederim.
1: Tamam canım.

0: bahsettiğim şey işte buydu. Yani şarkıya kendine ait güzel tatlı bir lezzet koymak şarkının içerisine. Başka tınlıyor, başka
1: güzel. Coştum bir anda.
0: Ama çok da iyi coşuyorsun. Ben çok seviyorum senin coşmalarını.
1: Vallahi en uslu günüm ona göre yani.
0: Kendimi senin yanındayken ben çocuk bahçesinde gibi hissediyorum. Çok eğleniyorum. Sahnede de öyleydi. Güldürüyorsun da beni sahnedeyken de.
1: Ya çok eğleniyoruz ya.
0: Şimdi çok değerli bir söz yazarı, çok değerli bir şarkı yazarı İlhan Şeşen, İlhan abicim. Canım benim, ne güzel eserler yazdı. Ne kadar güzel şarkılar yazdı. Bir şarkı söylesek ondan.
1: Sen benim şarkılarımsın. İlhan abi huzur için duyuyor.
0: Canım benim.

0: Çok tatlı bir şarkı ya. İnanılmaz. Kaç yıl geçti? 40 yılı devirmiştir değil mi? 45 yıl mı oldu? 40 yılı rahat devirdi. İlhan abinin çok
1: Vay
0: güzel
1: ki vay.
0: şarkıları. İnanılmaz güzel şarkılar yazdı gerçekten. Grup Gündü Erken birlikte tabii ki. Şeşenler. Ah çok güzel.
1: Şeşen
0: Bu
1: kardeşler
0: şarkı
1: ve
0: ne zaman
1: amca.
0: desem direkt gençliğime gidiyorum.
1: Değil mi?
0: 70'ler, 80'ler. 80'ler tabii ki ağırlıkta. Çok güzel bir duygusu var. Direkt o atmosfere götürüyor insanı. Bunu yaşatıyor ama sözler falan inanılmaz.
1: Müthiş
0: Çok yani bu
1: sözler.
0: kadar öz, bu kadar sade, bu kadar yoğun, bu kadar
1: Bak
0: anlaşılır.
1: ne kadar fazla söz var ama ne kadar
0: Ne kadar
1: sade.
0: aynı öyle. Cale'cim ne iyi ettin gelmekle canım benim. Her zaman başımız üstünde yerim var. İyi ki geldin canım benim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum. Tüm TRT ekibi ve müzisyen kardeşime.
0: Teşekkür ederiz.
1: Bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum.
0: Şahane final yapacağız. Ümitli şarkılarda önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.

0: Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz. Bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara.
1: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne bu akşam TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya.

Efendim sonsuz teşekkürler. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Stüdyomuzdaki misafirlerimiz, stüdyomuza ve kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Türkü Deryası her zaman olduğu gibi Türkiye'nin her yerinden birbirinden güzel ezgilerle sizlerin akşamına keyif katmaya geldi. Ama öncelikle kimi çağırıyoruz? Kuvvetli alkışlarınızla Selahattin Alpay geliyor.

0: Yüreğine sağlık abicim.
1: Demek ki ben bugün böyle maviyi boşu boşuna giymemişim. Kalpler birmiş yani. Görmüyor. Efendim, Bir Türkü Deryası programına yine hoş geldiniz. Gerek ekran başındaki bizi izleyenler ve sizler, şeref verdiniz, hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Ve her zamanki gibi diyorum, kendi kendimi fazla övmek falan değil, Türkü Deryası olarak göstermiş olduğunuz yakın alakaya binlerce teşekkürler, sağ olun, var olun, hele ki varsınız. Evet.
0: Bugün yine çok güzel bir konuk ağırlıyoruz değil mi abi?
1: Efendim canım?
0: Çok güzel bir konuk ağırlıyoruz. Muhteşem
1: evet.
0: Bir ses.
1: Evet.
0: Muhteşem bir insan.
1: Bugün böyle İç Anadolu'yu gezeceğiz. Özellikle kim diyoruz? Bektaş.
0: Dolu geliyor. Kuvvet
1: Ve dolu dolu.

0: Ağzına sağlık. Çok...
1: Yüreğin dert görmesin kardeşim.
2: Hoş geldin, şeref verdin.
1: Hoş
2: canım
1: geldin.
2: Benim. Ben soracağım, sen iyisin değil mi? Yeni evlendi, çiçeği burnunda, bir gelin hanımından kardeşime güzel bakışlarınızı rica edeyim. Ya gördün mü?
1: Bir ömür boyu mutlu olun inşallah. Allah nazarlardan saklasın.
2: Evet canım, tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk hocam.
2: Efendim, tüm misafirler başımızın tacı ama bugün bir özel misafirlerimiz var. Ceza İnfaz Kurumu Müdürümüz Hakan Nihat Söyler, Genel Müdürümüz. Evet efendim, Genel Müdürümüz değil mi efendim? Müdür, pardon efendim. Ve 6 Haziran Ceza İnfaz Personel Günü.
1: İlk kez kutlanıyor bu sene.
2: Gününüz kutlu olsun. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sağ olun, var olun. Bilmiyorum, en azından 4-5 kez konser verdim çeşitli yerlerde. Değerli kardeşlerim, yemin ederim ki Allah

0: sabır versin, sabır versin, sabır versin diyorum. Evet. Ve tüm dinleyicilerimiz tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, buyurun anacığım.
1: Ayaklarınıza sağlık tekrar efendim. Bugün ilk defa kutlanan bir gün ayrıyeten abi, onu da belirtmek isteriz. 6 Haziran artık ceza infaz personeli günü olarak kutlanacak. Bugün bizler de ilk kutlamanıza şahitlik ediyoruz. Ne mutlu bizlere. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Dilerseniz ben devam edeyim bir türküyle. Yine sohbet edeceğiz
0: lütfen
1: zaten.
0: Tabii. Güzel bir alkışlar. Hamdiye.
1: Tanrı'dan dilerim diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkürler kıymetli alkışlarınız için.
1: Ağzına sağlık canım.
2: Ağzınıza yürüyün.
0: Orkestramızın da ellerine kollarına sağlık.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ve değerli...

0: izleyenlerim, bu ve konuklarım, şimdiki okuyacağım türkü Malatya Hekimhan Kurşunlu ve kendi Kurşunlu Söğüt Köyü ve kendi köyümde olan istekler, özellikle istediler. Bu bir lokmada ne yapayım, hemşerilerimi kırayım mı yani şimdi, değil mi yani? Evet. Okuyacağım türkü sizlere ve onlara armağan olsun. Buradan hepsinin gözlerinden öpüyorum.
1: Bu kuvvetli alkışlarınızı o zaman Selahattin Altay. Evet. Sizlerinizle tekrar.

0: Canına teşekkürler. Sağ, sağ olun, abi. Var olun. Binlerce teşekkürler.
1: Tüm Malatya ve köyüne hediye ediyoruz değil mi?
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Yani ne olursa olsun işte hani orada bir argo bir şey var ama hani işte yürek değil mi? Yürek. İnsanın kendi dünyayı gezdim. Ayıp söylemesin. Ama Malatya Darende'den sonra böyle hiç bitmiyor. Arabayla gittiğin zaman bitmiyor. Uçaktan gittiğin zaman pek tadını alamıyorsun. Arabayla gittiğin zaman hele mişmişlerin şimdi

0: Tam çağala zamanı Allah'ım ya Rabbim.
1: Aman
0: evet.
1: Aman. Bitmez
0: evet.
1: Selahattin abinin Malatya aşkı.
0: Buyur canım.
2: Sesinize gönlünüze sağlık.
0: Sağ ol canım benim.
1: Efendim bugün Bektaş hem elleri dolu dolu gelmiş. Soyadı gibi dolu. Çok yüreği de dolu. Ruhu da çok güzelliklerle dolu. Bugün de hakikaten çok güzel eserlerle bizi mesedecek eminim.
0: Ama şey Bektaş'tan ben bir şey rica edeceğim. Bugün Allah razı olsun tüm arkadaşlara tatlı getirmişti. Ben de rahmetli babama evet mevlüt okuyacağım. 500 kişilik bir mevlüt okutmam lazım. İnşallah onun da tatlısını Bektaş getirir.
2: Seve seve hocam. Başka gözüm üstüne.
1: Bağladın. Efendim sizlere de ikram edildi. Burada Arı Stüdyosu'nda bulunan izleyenlerimize. Kesene bereket. Çok
2: afiyetler
1: teşekkür
2: olsun.
1: Ediyoruz.
2: Ben
1: ağzımız tatlandı sayende. Çok cömertsin.
2: Bu kadar evet. Güzel insanın bir arada bulunmasının acizane bir tatlılığı diyelim o da. Bizimki çam sakızı çoban armağanı ne mutlu.
1: Çok incesin o senin
2: sizlerin
1: tatlılığı.
2: Sizlerin gönlüne biraz dokunabilmek. Sıra bende zannedersem.
1: Aynen öyle.
2: Şimdi bir eserimiz var. Üzdü Beni isimli. Benim kıymetli yol büyüğüm Berat Emekçi ile beraber geçen programda da bahsetmiştim. Sağ olun siz sürekli beni zaman zaman konuk olarak davet ediyorsunuz. O zaman da seslendirmiştik. Şimdi Üzdü Beni isimli bir eserimiz var. Babasına yazmış. Benden çok rica etti onu okumamı. Babasına gelsin Ali Emekçi. Amcama da sevgiler, selamlar olsun.
0: Evet, evet.
2: Ellerinden öpüyorum kendisinin.
0: Evet.
2: Öyle bir evlat yetiştirdiği için biz de ona minnettarız, saygılar. Müsaadenizle kulaklarınıza misafir edeceğim.

0: Bektaş dolu.
1: Şimdi efendim, Seymen kültürü, Ankara ve İç Anadolu, bu türküler Seymen kültürü. Bir de böyle benim bağışlan lütfen. Bir de böyle çakmalar falan var mı? Var ya, onlar böyle adamı deli ediyor. İşte gerçek Seymen, gerçek Ankara, gerçek Kırşehir, gerçek Çorum, Yozgat. Lütfen güzel bir alkışlarınız olsun. Canımsın benim. Allah nurlar içini yasın. Evet, Neşat Baba nurlar içini tanışıyordum da. Efendime söyleyeyim. İşte Allah nasip etti. O herhalde yattığı yerde rahat eder. Çünkü Bektaş dolu var. Evet.
2: Çok teşekkürler.
0: Çok önemli bir temsilcisi, evet.
2: Şimdi gelmiş geçmiş Ankara kültürüne hizmet eden rahmetli olan üstadlarımız var. Peçenekli Süleyman'dır, Oğuz Yılmaz'dır. Onları da buradan rahmetlanıyorum. Neşet Ertaş üstadımızı da, Ustalar Ustası Muharrem Ertaş üstadımızı da, Hacı Taşan üstadımızı da, Seyit Çevik üstadımızı da, ismini sayamadığım daha birçok üstadlarımız var.
1: Allah nurlar içine yatsın.
2: Ortalamasını çalmaya çalıştım ben. Neşet Usta'dan da dinledim, Ankara'dan
1: çok
2: da dinledim.
1: Çok da tevazu sahibi bir çocuk kardeşimiz. Hakikaten öyle.
2: Evet, evet. Elimizden gelen icra etmeye çalışıyoruz.
0: Allah
2: hocam
0: gönlünce eylesin her
1: evet, amcacığım.
0: Yolculuğunu. Yine Bektaş'la devam edeceğiz onu bulmuşken.
1: Öyle
0: bol
1: mi?
0: Bol söyletelim istiyoruz. Aynen öyle.
1: Peki. O helkeler için mi okuyacaksın? Helkeleri şimdi mi okuyacaksın?
2: Aa, yine ben mi çalışayım?
0: Bulamadım söylüyorsun.
1: Helkeleri şimdi mi okuyacaksın? Uzun
2: evet, şimdi, o zaman bir bozluğumuz var.
1: Arkadan helkeler.
2: Evet, arkasına evet. Helkeler.
1: Helkeler benim isteğim efendim.
0: Haydi evet. Bakalım, Bektaş dolu.
2: Bu arada helkemi suya daldırdım. Onu ikinci sıralamaya koymuştum hocam. Şimdi ben TRT kayıtlarını dinledim. Bizim üstadlarımızdan dinledim. Buradan babaannemin de ellerinden öpüyorum. Bir de beni çocukken ebemin ellerinden öpüyorum, öyle söyleyeyim. Beni çocukken çok güzel bir şekilde yetiştirdi. Sağ olsun, var olsun, yaşı uzun olsun. Rabbim hayırlı ömürler versin kendisine. Onun bana öğrettiği şekilde
1: diyorsun. Hacı
2: icra etmeye çalışacağım.
1: Yani.
2: Ya, evet, ben ebemden vallahi dinledim, aldım kulağıma, gönlüme.
1: Oğlum biz Hacı Taşan'dan geçtik. Pardon. İkisinin ortası olsun, ikisinin ortası.

0: Hacı Taşan Üstadımı da saygı, sevgi, rahmetle, evet, özlemle anıyorum.
1: Duruyor değil mi Hacı Taşan?
0: Vefat etmiş.
2: Allah nurlar içinde yatırsın. Allah nurlar içinde.
3: Bu topraklardan, evet, gelmiş geçmiş bu kültüre hizmet sunmuş bütün ozanlarımıza rahmet dileyelim.
2: Amin.
3: Ben de şimdi hepinizin bildiği güzel bir eser söyleyeceğim ama bir ricam olacak. Telefonların ışıklarını açabilir miyiz ve hep birlikte söyleyebilir miyiz? Hasretinle yandı gönlüm, yandı yandı söndü gönlüm diyeceğiz. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Ağzına sağlık. Yalnız her zaman böyle bir tabirim var benim. Diyorum ki bu alkışa 3 günlük gelin kimse yerinden kalkmaz diyorum. Bir daha.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ama şimdi ben çıkacağım. Sakın beni alkışlamanıza gerek yok. Zaten ben çıkıyorum zaten.
0: Selahattin Alpay sizlerle.
1: Evet. Söz yazarı Fikret Dikmen'e ait çok güzel bir türkü ve ilk olarak Allah'tan aşağı huzurlarınızda okuyacağım. Bakalım beğenecek misiniz ki beğeneceğiz. Benim çok hareketli bir türkü. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Sağ olun, var olun. Sesinize
1: sağlık. Yüreğine sağlık abi. Evet, evet, süremiz de çok hızlı akıyor bir taraftan. O yüzden bolca Bektaş'a da böyle yer vermek istiyorum. Yine sıra sende. Bektaş, ne söyleyeceksin?
2: Bir sona yaklaştım işte.
1: Programın sonuna yaklaşırken bir sona yaklaştım işte. Alkışlarınız Bektaş Dolu için.
2: Bugün toplamda 3-4 tane kendi bestemizden okumaya çalıştım. Her programda yapmaya çalıştığımız gibi üretmeye çalışıyoruz. Bizi sevenlerin kulağına güzel besteler, güfteler hediye muhteşem etmeye çalışıyoruz. Onlardan bir tanesi yine sözleri Berat abimin, müziği nacizane benim. Bir sona yaklaştım işte diyeceğim.
1: Maşallah efendim. Yüreğin dert görmesin. Haydi bakalım.
3: Müsaadenizle hocam.
0: Evet. Ha, özellikle çıkarttın yani.
2: Evet, tel kırılsın, yolumuz kırılmasın.

0: olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Bitmedi ki.
1: Bitmedi.
0: Evet. Efendim, Bir Türkü Deryası programının sonuna geldik. Ekran başında bizi izleyenler ve sizler şeref verdiniz. Hazırın. Binlerce teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Tekrar önümüzdeki hafta misafirimiz
1: Zeynep Başkan'ı ağırlayacağız efendim. Ankara'daki dostları TRT Ara Stüdyosu'na bekliyoruz.
0: Hep bekliyoruz.
1: Ve izleyenlerimiz de ekranları başına tabii.
0: Şimdi hemen okuyacağım türkü Erzurum. Erzurum var mı bakayım? Vay kardeş, bir tane. Evet. Nostalji. Peki. Bir türkü hakikaten hepimizin ezbere bildiği bir türkü. Mavi yelek mor düğme diyoruz ama beraber okuyalım lütfen.
1: Tabii beraber, evet, okuyalım ama buyurun. Bektaş.
0: Gel Bektaş'ım.
1: Evet, ben bir hanımefendi olarak ortada, evet, olayım iki beyin arasında. Çok teşekkür ediyoruz ablacığım.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Hakikaten seni dinlemek çok büyük bir keyif.
3: Estağfurullah.
1: Allah müzik yolculuğunu daim etsin.
3: Amin.
1: Güzel kılsın.
3: İnşallah.
1: Hakikaten çok güzel de bir gönlün var. Gönlünce olsun her şey diliyorum senin için.
3: Çok
1: ayaklarına
3: teşekkür ederim.
1: Sağlık.
3: Ben
1: çok
0: hem Bektaş'ı bir alkışlayalım.
3: Kıymetli hocam. TRT Müzik ailesine, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ve ekranı başında bu vakte kadar bizi izleyen tüm sevenlerimize saygılar, sevgiler, teşekkürler. Evet.

0: Üklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
2: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
3: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi kalan.
3: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: Kıymetli müzik yolu, müzik yolcuları izleyicileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir haftanız nasıl geçti? Bu akşam yolculuğumuzda yine sizler için birbirinden güzel eserler hazırladık ve ilk eser bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi İlkan Sana ait güzel bir eserdi. Umarım sizler de keyifle başlamışsınızdır yolculuğumuza.
1: Bizler her hafta keyifle, özlemle, sizlerin meraklarıyla gerçekten çok keyifli bir repertuar hazırlıyoruz. Evet. Bu haftaki repertuarımız da çok başka bir lezzet taşıyor. Bestekar bu toprakların çiçeği ve yaşarken de kıymet bilmek, o bestekarların duygularıyla empati kurup müziklerini sizlerle paylaşmak öylesine kıymetli ki yakın çağ bestekarlarımızın birbirinden güzel eserlerini seslendireceğiz bugün sizlerle. Belki sizler de seslendireceksiniz. Yine bize o güzel seslerinizle eşlikler edeceksiniz. Bundan çok çok eminiz.
0: Evet.
1: Ve Zekai Tunca tabii ki büyük bir isim. Yaşadığımız 100 yıl için büyük bir şans. Kendisiyle de çalışma fırsatı buldum Ankara korosu dönemlerinde. Çok konserler yaptığımız. Kendi bestekarlık tekniğiyle de pek çok sanatkara da ilham olmuş.
0: Mutlaka birbirinden güzel eserleri de bizlere hediye etmiş. Çok önemli bestecilerden bir tanesi. Efendim selamlarımız ve saygılarımızı iletelim. Ve şimdi sırada yine senin biraz önce de söylediğin gibi eşliklerinizin eminim biraz yüksek sesli olacağı eserlerden bir tanesi gelecek. Ve Zekai Tuncan'ın o ölümsüz ve güzel eseri gelecek. Şimdi Ahmet çalacak, siz söyleyeceksiniz efendim ve diyeceğiz ki yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun, seni görmem imkansız.

0: Çok güzeldi. Ellerinize, gönüllerinize sağlık kıymetli arkadaşlarım. Eminim ekran başında bizleri izleyen dostlarımız da bu yolculuktan keyif alıyorlardır. Çünkü biz her hafta söylediğimiz gibi her programa hazırlanışımızda başka bir heyecan taşıyoruz. Umarım bu heyecanımızı da sizlere aktarıyoruzdur.
1: O heyecanımızı kalbimizin orta yerinde hissettiklerine emin olabilirim. Çünkü öyle güzel yorumlar, öyle güzel dilekler, öyle güzel isteklerle bizlerin o yolculuğumuzu çiçeklendiriyorsunuz ki biz de elimizden gelen tüm hünerlerimizle sizlere en güzel duyguyu yaşatmak için sabırsızlanıyoruz. Müzik de duygularda paylaşınca çok güzel sizlerle. Şimdi sırada yine bir müthiş eser var.
0: Evet, yine bir Zekai Tunca bestesi var efendim sırada. Benim okumayı her zaman çok çok sevdiğim eserlerinden bir tanesi. Bütün eserler tabii ki çok güzel, bütün eserleri çok anlamlı. Ama bazı şarkılar vardır ya, kendinizi çok yakın hissedersiniz. Şimdi diyeceğiz ki bilenler eşlik etsin lütfen. Onun olmaya hakkım yok, sevda yolum taşla dolu. Onsuz olmama imkan yok, yok mu bunun orta yolu Tanrım diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Ağzına sağlık
1: Çok
0: sevgili
1: teşekkür
0: Mine.
1: ederim.
0: Gerçekten yine çok duygulu, çok içten, çok hisli. Gel adeta Tanrı'ya bir yakarış kıvamında
1: Evet.
0: harika bir yorum oldu. Sevgili arkadaşlarım, ellerinize, gönüllerinize
1: Evet.
0: sağlık. Hakikaten müzik öyle bir ortaklığın eseri ki ve bestekarlar da bu kapının kilidini açan öyle kıymetli çilingirler ki işte her eserlerinde bambaşka duyguya, o yolculuğun bambaşka gizlerine bizleri sürüklüyorlar. Biz de o müziğin dehlizlerinde keyifle böyle duygudan duymaya koşmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha her seferinde söylüyorum ama gerçekten müzik dünyamız için çok önemli besteciler yetişiyor bu toprakta. Ve biz de ne şanslıyız ki onların eserleriyle birlikte hayat buluyoruz. Sizler bizler seviniyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, bazen gülüyoruz ve hepsi gerçekten şarkılardan sebep, adres hep şarkılar ve yolculuğumuz hep şarkılara giderken şimdi çok güzel bir Zekai Tunca bestesi daha var. Diyeceğiz ki ihtimal yok mu? Bakalım ihtimaller neymiş?
2: Evet, atakan soruyor.

0: İhtimaller, ihtimaller, ihtimaller şu an bence bulutların üzerinde müthiş bir yolculuğa başladı. Gerçekten Zekai Tuncan'ın aslında çok keyifli ama nispeten biraz daha az söylenilen bir eseri.
1: Ama sevgili Burç'un bu güzel aranjesiyle gerçekten başka yerlere gitmiş şarkı.
0: İhtimaller çok daha gönlünün tam ortasına düştü. Gönlüne sağlık sevgili Burç.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve şimdi yine çok güzel bir eser daha var sırada. Gittiğinde anladım diyeceğiz. Bir Aşkın Tuna ve Hüsnü Üstün bestesi. Ah pardon, pardon çok özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Arada böyle olabiliyor kıymetli dostlar. Canlı yayında olur böyle şeyler. Arada dalıyoruz.
0: Makam,
1: ama
0: aslında o da olurdu ama tabii aynı makamdan böyle seyredecek olursak hakikaten yine bir enstrümanist bestekarımız.
1: Evet, çok,
0: çok
1: önemli.
0: Ut sanatçısı ve yine milyonların gönlünde taht kuran çok kıymetli bir bestekar Coşkun Sabah'ın adeta artık o dillere pelesenk olmuş eseri Baharı Bekleyen Kumrular Gibi Sen de Beni Bekle Sakın Unutma diyeceğiz demek isterdim ama aslında siz diyeceksiniz. Bizler sizi yine eşlik etmeye çalışacağız. Gönüllerinizden düşen eşliklerle o güzel evinizin atmosferinde keyifle eşlik etmenizi diliyoruz. Biz yolculuğumuzu kumruların kanadına bağlayıp ufak ufak gökyüzüne ulaştırıyoruz. Buyur dostum.
1: Buyurun.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

0: canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.
1: Kalpten Name yarın TRT Müzik'te.

0: Gerçekten bu hayatta yaşarken, gitmeden kıymet bilenlerden olmak hayatın bence en özel anı. Ve bu bestekinlerin de, bu bestekarların da kıymetini bizlerle olurken aslında yaşadığımız Hüsnü Hüsn abimizin müthiş bir sözleri, değil mi? Harika bir eser dinledik. Sevgili Mine, bunu daha önce de görmüştük ama saz sanatçılığı yönünü de bizlerle paylaştın ve kıymetli evlatların da çok ilgiyle takip ettiğini,
1: Çok.
0: istediğini biliyorum.
1: Evet.
0: Onların gönlünü yapmış olduk bence.
1: Evet, bir kez daha, çünkü biz evde bazen kıymetli eşimle birlikte çalıyoruz, söylüyoruz. Anne, neden keman çalmıyorsun? Hep şarkı
0: Tabii.
1: söylüyorsun diyorlar bana. Aslında kıymetli annem ve babam şimdi yine ekranlarının başında, bir kez daha mutlu olmuşlardır. Çünkü çok emekleri var ve hocalarım

0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Elimden geldiğince çalmaya çalışıyorum. Eşlik
1: Gönlüne
0: etmeye
1: sağlık bu
0: çalışıyorum. Çok
1: vesileyle de
0: teşekkür
1: hakikaten
0: ederim.
1: tüm anne ve babalarımızın da ellerinden öpelim. Çaldığımız notalarla
0: Evet.
1: gönüllerinden öpelim. Çok büyük emekleri var hepimizin üzerlerinde. Ve şimdi belki de var olmanın en romantik yolu ya da yok olmanın en acılı hali aşkı anlatacağız. Varoluş sebebimiz belki de. Ve yine sizlerin eşlikleriyle ah aşk
0: Aşk
1: diyeceğiz
0: diyeceğiz.
1: ama ah nasıl bir ah olacak?
0: Şöyle yürekten, ciğerden bir ah olacak. Çünkü son zamanlarda gerçekten Erhan Parlat'ın bu güzel bestesi çok fazla kalpte hayat buldu. Ve şimdi sevgili müzik yolcuları sıra sizde. Ahmet ve kıymetli arkadaşlarımız çalacak, sizler söyleyeceksiniz. Buyurun.

Elinize sağlık ve kıymetli izleyicilerimiz, şimdi sırada sevgili Melihat Gülses'in o güzel sesinden sevdiğimiz bir aşk şarkısı var. Güftesi ve bestesi Cengiz Onural'a ait. Şimdi diyeceğiz ki, firar. Buyurun.

0: Gerçekten Melek ablamıza da buradan bir selam gönderelim.
1: Evet.
0: Yani bayramda Melek sesini ablamız. Duyduk. Sosyal platformdan bile bir insanın sesi ancak bu kadar ahenkli ve güzel çıkabilir.
1: Ve bazı insanların sesinde aşk vardır ya. Gerçekten Melek öyle. Ablanın gerçekten her tınısında o aşkı hissediyorsunuz. Sevgiler, saygılar iletelim efendim kendisine. Ve şimdi TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli bir sanatçısı. Bizim canımız Hasan abimiz Hasan Esen. Efendim gerçekten onun da birbirinden güzel Türk müziğine kazandırdığı her formda eserleri var. Ve şimdi sırada ona gelmeden önce bugün ne oldu bana bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bugün arada olabilir.
0: Gönlünce olsun sıralama Mineciğim. Hemen Hasan abimize doğru yol alalım bence. Sonra da diğer eserimize geçeriz.
1: Tamam. O zaman diyeceğiz ki korkuyorum sana nazar değecek galiba kendime söyledim bu
0: evet.
1: şarkıyı bugün.
0: Buyurun sevgili dostlar. Thank you.

0: Evet, ellerinize, gönüllerinize sağlık arkadaşlar. Ve şimdi müzik yolculuğumuzun sonuna gelmeden önce Göksel abinin bir eserini çalmadan olur mu?
1: Olmaz. Gerçekten yaşadığımız çağ damgasını vuran, bu sefer de bir saz müziğinin bestekarı. Hem bir muhteşem kanun virtüözü ve harika bir bestekar. Pek çok yine genç sazendeye de ilham olmuş sevgili Göksel hocamızın da buradan selamını ve bu bestekarlar zincirinde kendisini almadan edemezdik. Fırtına diyeceğiz. Arkadaşlarla bir fırtına esintisi yaratacağız. Bu kendi, değil mi Suat abi, o senin nefesinden fırtınayı bütün stüdyoda hissedeceğiz gibi bir his var şu anda. Diliyorum sevgili dinleyenler de bizimle birlikte gönüllerindeki o tatlı esintiyi hissederler.
0: Evet. Ve şimdi bu güzel eserle efendim Müzik Yolcuları programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya dek kendinize iyi bakın. Sağlıkla bakın, mutlulukla ve güzelliklerle önümüzdeki hafta yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İstanbul, Fırat'ın başkenti oluyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde küresel bir seferberliğe dönüşen Fırat'ık hareketi, 160'tan fazla ülkeden temsilciyi, 100'ü aşkın bakanı ve 5000'den fazla katılımcıyı ortak evimiz dünya için İstanbul'da bir araya getiriyor. Antalya'ya giden yol, iklim eylemi olarak Fırat'ık mottosuyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, iklim mücadelesinde yeni bir yol haritası çiziyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına Fırat'ık Vakfı tarafından düzenlenen Fırat'ık Forumu, 5-7 Haziran tarihlerinde İstanbul'da.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne programına her biriniz hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda iki tane çok değerli sanatçı konuğum var. Nahide Babaşçı ve Nigar Muharrem. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk canım.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olasın. Sen nasılsın?
0: Ben deyim. Çok güzel gözüküyorsunuz.
2: Sen de öyle. Önce
1: bebek gibisin
2: öbe.
1: Gerçekten maşallah.
0: Teşekkür ederim.
2: Programın da hayırlı olsun. İnşallah sana güzel başarı getirsin, şans getirsin.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de geldiniz, uğur getireceksiniz bana inşallah. Ona inanıyorum. Nasılsınız efendim? Müzik hayatınız nasıl gidiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Ayrıca arkadaşım olduğun için çok şanslıyım. O ayrı. Başka en yakın arkadaşlarımdan bir tanesiyle de programa katıldığım için ayrı şanslıyım.
0: Asıl ben çok şanslıyım. Senin gibi biriyle arkadaşlık ettiğim için.
1: Gerçekten teşekkür ederim. Zaten burada bilenler biliyordur, belki bilmeyenler de vardır. Biz çok yakın arkadaşız. Her gün konuşuruz. Ben böyle çıkmayan şarkılarımı ilk yılıma dinletirim. O böyle güzel fikirlerini söyler bana. Çok yön verir. Onun müzik
0: Estağfurullah.
1: bilgisine ve kariyerine, başarısına tabii ki çok güveniyorum. Nasıl gidiyor? İşte bildiğin gibi yavaş yavaş üretim süreci. Başka şarkı söylüyoruz sadece. Başka bir şey
0: Güzel
1: yaptığımız yok.
0: şarkılar çıkarıyorsun YouTube kanalında.
1: Takip ediyorsunuz tabii.
0: Tabii ki de ediyorum.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Devam edecek misiniz?
1: Yani sesimin ve nefesimin yettiği kadar devam etmeyi ben düşünüyorum.
0: Kesinlikle biz de heyecanla bekliyoruz o güzel şarkıların o
1: Çok
0: duru
1: teşekkür
0: sesinden.
1: ederim.
0: Sen de tekrar hoş geldin. Güçlü yorumunla hepimiz seni tanıyoruz, biliyoruz ama bugün böyle yakından dinleyecek olmanın heyecanı içerisindeyim. Senin müzik hayatın nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun?

0: Ben de Nazire'nin dediği gibi aynı şekilde ben de bir üretim sürecindeyim. Kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi yazmaya çalışıyorum. Elimizde güzel şarkılar var gerçekten. Onu bu yıl içerisinde sırayla paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah dilediğimiz gibi şans getirir bize.
1: Umarım. Üreten kadın gücünü birazdan konuşmak istiyorum sizinle ama öncesinde böyle senin o güzel sesinden bir şarkı alabilir miyim?
0: Tabii ki alabiliriz. Gelsin o zaman şarkımız.

0: Ağzına sağlık. Çok da güzel yorumladın. Yani bu Azeri Gütlü denilen şey beni çok etkiliyor. Çok duygulanıyorum. Böyle hareketli bir şarkı söyleseniz dahi beni böyle uzak diyarlara götürüyor. Zaten mutlaka izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyordur ama Nahide ve Nigyar Azerbaycanlılar. Buradan kardeş ülkemiz Azerbaycan'da kocaman sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet efendim, son yıllarda söz yazarı ve besteciliğinizi öne çıkardığınızı biliyoruz. Bu sürece başlamaya nasıl karar verdin? Yani dışarıdan şarkı alırken ya da daha çok çok güzel coverlar yaparak insanlar seni tanıyor. Kendi şarkılarını yazmaya nasıl karar verdin?
1: Yani aslında şöyle başladım yola. Biraz tabii o zamanlar kariyeri yeni başladığım zamanlar bir maddi sıkıntı, öğrenciyim bir de ben fizik mühendisliğini bitirdim. Buradan da söylemiş bulunayım. O zamanlar tabii söz ve besteler gerçekten ulaşamayacağım bir raddedeydi. O yüzden bir kağıt bir kalem alıp belki ben de yapabilirim diyerek aslında başladım. Ve ilk zaten yazdığım şarkı da benim hikayem. Bu hikayede yanan ben oldum.
0: Herkesin de bildiği bir şarkıdır.
1: Evet, o zamanlar gerçekten benim başarıma başarı katan bir şarkı oldu. Ki o şarkıyı dinlettiğim çoğu arkadaşım da çıkarma dedi ki Allah'tan etki altında kalan bir insan olmadığım için. Onlar çıkarma dedikleri için tabii inat benim ikinci adım ben bu şarkıyı çıkarırım dedim. O da gerçekten benim kariyerimde beni çok güzel yerlere getirdi. O şekilde başladım. O günden beri de yine tabii ki çok hatırını çok sevdiğim, değer verdiğim arkadaşlarımdan söz ve besteler aldığım da oldu, çıkardığım da oldu. Ama yola belli bir süreden beridir sadece kendi sözüm ve bestesini yaptığım şarkılara devam etmeyi tercih ediyorum. Çünkü bu benim üretkenliğime de bir yandan çok destek veriyor. Yani sorumluluk hissediyorum kendi üstümde.
0: Evet, bir de bence başka insanların yazdığı şeyi okumakla kendi yazdığın şeyi okumanın arasında bir tık duygu farkının da olduğunu düşünüyorum
1: Yani şimdi
0: ben.
1: yazarken tabii belli bir yaşanmışlık da kattığın için oraya. Ki aslında başka yine şarkıları akustik yaparken de kendi yorumumu kattığım için tabii ki o aynı his olmasa bile yine bir şekilde hissiyatla söylüyorum onları da. Ama ben geçen işte Nigar'a yazdığım notlarımdan şarkı sözleri attım. Nigar diyor ki yaşanmışlıklar ne kadar çok fark ediyor ya.
0: Çok
1: Baksana
0: doğru
1: diyor, senin
0: söylüyor.
1: yaşanmışlıklara, şarkılara bir bak diyor, neler yazmışsın diyor gerçekten. Ayrıca bunları da tabii ki yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü kariyerimde gerçekten beni belli bir noktaya getiren şeyler yaşadım. Tabii sen biliyorsun, onları burada anlatmayayım ama
0: Biliyorum tabii ki
1: evet,
0: de.
1: güzel şeyler de olmuyor değil Irmak Hanım.
0: Evet. Senin o güzel sesinden, duru sesinden hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Ben şimdi böyle bir şarkı söyleyeceğim ki evet belki çoğu programda söylemiştir diye düşünüyorum bu şarkıyı ama burada tabii ki sen de olduğun için, Nigar da olduğu için ayrı bir özenle söylemeye çalışacağım. Bu şarkının benim için tamamen farklı bir yeri var. Çünkü gerçek bir ayrılığı anlatıyor. Hayatımda hep ayrılıklarla sınandım, yol ayrımlarıyla sınandım. Bu tamamen bir kişiden ayrılık değil de evimden ayrılıp buraya gelmek, işte ailemden ayrılmak, bazen kariyerden kopmak, ayrılmak. Ayrılıkla sınandığım için bu şarkının bendeki yeri çok başka. O yüzden o duyguyla da söylemeye çalışacağım. Umarım seversiniz.
0: Hiç şüphemiz yok.

0: Çok büyülü bir sesin olduğuna inanıyorum ben senin.
1: Ben de senin çok büyülü bir insan olduğuna inanıyorum.
0: Teşekkür ederim, sağ ol.
1: Evet, dinleyicilerinden aldığım en böyle seni şaşırtan, güldüren ya da belki başka diyarlara götüren bir yorum var mı? Böyle hatırladığım. Mesela sesinle ilgili düşüneyim de bir benzetme yapmış olabilirler.
0: Valla bana hep şey derlerdi, Orhan Ölmez'in kız versiyonu gibi, onun da sesi naif, onun kim benim de sesimi çok benzetiyorlardı. Sonra ne bileyim, genellikle daha güzel yorumlar alıyorum tabii ki. Tabii kötü yorum yazanlar da var ama işte moralimizi düşünmemeye çalışıyoruz. Artık bir yerden sonra insanın psikolojisi de alışıyor. Gerçekten artık üzülmemeye başlıyorsun. Ama genellikle tabii ki bizim için güzel şeyler yazıyorlar ve bunlar da bizim için bir motivasyondu tabii ki.
1: Vallahi çok da zarifsiniz. İki tane böyle gerçek anlamıyla hanımefendi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. O yüzden çok mutluyum. Ama sesinize de doyamadığımız için yine bir şarkı istiyoruz.
0: Söyleyelim o zaman.
1: Haydi.

0: düzenname Nigar?
1: Yerimizi söktün, dağıttın bizi
0: Yani
1: buradan.
0: daha önce de seni dinlediğimde çok etkileniyordum ama böyle canlı canlı dinlemek, hani bütün böyle notalara çok kendinden emin şekilde böyle basmak her yiğidin de harcı değildir diye düşünüyorum.
2: Ederim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Sözü ve müziği sana ait olan şarkılar yazıyorsun diye biliyorum. Aynı Nahide gibi.
1: Aynen.
0: Son bir şarkın çıktı. Biraz bahseder misin? Hangi duygularla yazdın? Hangi duygularla söyledin?
2: Evet, sözü ve müziği bana ait olan Doldum Taştım'ı dinleyeceğiz şimdi. Ben de ara ara Nahide gibi çok üretken olmasam da ama ara ara da yazmaya çalışıyorum. Ve tabii ki insan senin de dediğin gibi hani kendine yakışan şarkıyı, kendine yakışan besteyi yani insan daha iyi bildiği için onun için kendim yazmaya daha çok hani heves gösteriyorum. Umarım tabii ki bestekarlık konusunda bir iddiam hiçbir zaman olamaz. Sadece elimden geldiği kadar kalemle yani.
0: İçinden geçenleri
2: Evet,
0: kaleme döküyorsun.
2: aynen öyle.
0: Ben
2: Yaptığın
0: çok güzel
2: şarkı.
0: olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Merakla bekliyoruz.

0: Ağzına, yüreğine, kalemine sağlık. Şarkının düzenlemesini kim yaptı acaba?
1: Düzenlemesini 2016'dan beri beraber çalıştığım bir arkadaşım var. O da Azerbaycanlı, Sadık Hacı. Buradan ona da selam olsun. O yaptı. Umarım beğenmişsinizdir.
0: Çok beğendik. Dinleyicilerin de takdir edeceğini düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Sadık'tı, değil mi?
1: Evet.
0: Onun da eline koluna sağlık. Gerçekten emek verilmiş duruyor. Şimdi sizin güzel seslerinizi dinledik. Ben de size bir türkü okumak
1: Tabii
0: isterim.
1: ki. Seve seve.

0: çalarken söylediğim tütlerden
1: Bu arada Irmağan
0: biriydi.
1: babası müthiş tatlı bir insan.
0: Çok teşekkür
1: Gerçekten. Keşke
0: ederim.
1: herkesin onu tanıma fırsatı olsa.
0: Çok teşekkür ederim. Buradan tüm annelerin, babaların ellerinden öpelim. Saygılarımızı iletiyoruz. Sonra annem bana küsüyor çünkü hep babanı övüyorsun, benim hakkımda hiçbir şey demiyorsun diye. Evet, bizi neler bekliyor gelecek projelerde? Her ikinizin de neler yapacağını merak ediyorum. Sözü ve müziği kendinize ait şarkılarla devam edeceğinizi biliyorum. Sizi böyle slow mu, hareketli mi, ne tarzda göreceğiz?
1: Aslında bizim Nigar'la beraber bir düet projemiz de var. Onun daha çıkmasına biraz daha var. O yüzden onunla ilgili çok konuşmuyorum. Sürpriz olsun.
0: Bari slow mu olacak onu alalım.
1: Slow olacak ya. Yani Nigar tabii ki bazen hareketli şarkılar da tercih ediyor ki sesine de gerçekten çok yakıştığını düşünüyorum. Ama benim acaba düşünüyorum duygusal tarafım mı çok ağır basıyor. O yüzden böyle hareketli şarkıları dinleyicilerimle buluşturduğum zaman ne oluyor diyorlar. O yüzden beni sevdikleri tarafımı hep göstermeye çalışıyorum. Benim çıkardığım şarkılar genel olarak slow ağırlıklı olacak diyebilirim. Kendi yazdığım yine söz bestelerimden tabii ki hazırda 5-6 tane projem var bekleyen. Böyle gidişata göre onları yayınlamayı düşünüyorum. Şu anki kariyer planlamam bu şekilde.
0: Ben de
1: Matematik
0: bizim
1: gibi
0: duet
1: çok.
0: çalışkansın
1: Çok
0: sen.
1: teşekkür ederim.
0: Bizim duetimizin de sözü ve bestesi Nayde'ye ait.
1: Bestesi
0: Aa,
1: arkadaşımın,
0: bu. Evet.
1: sözleri bana
0: Evet,
1: ait.
0: evet.
1: Ben o
0: Belli
1: şarkıyı ilk
0: yaşkaşında.
1: zaten yazdığımda kafamda direkt Nigar canlandı. Dedim ki bunu Nigar çok güzel söyler. Nameleriyle çok başka bir yere taşır. Sonra o da dedi ki sen de duygunu katalım dedi. Ben de dedim senin de nameni katalım dedim. İşte çok güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum.
0: Bana dinletin o zaman lütfen. Çok merak ediyorum
1: Tamam.
0: çünkü.
1: Sana dinletebilirim diye düşünüyorum. Bence dinletebilirim.
0: Teşekkür ederim
1: Rica
0: hanımefendi.
1: ederim.
0: Çok sağ olun. Siz neler yapacaksınız efendim?
2: Ben de aynı şekilde yılda yeni başladı. Umarım hepimiz için çok güzel bir yıl olur. Bende de projeler var. Yapmaya da devam ediyorum. Tabii yaşımız da daha az. Yolumuz çok
1: Az dedi, duydun mu?
2: yürüyecek yol. Bence az ya. Kaç yaşındasın? Ben 30'um.
1: Ben de
2: Ben
1: 30.
2: genç hissediyorum kendimi.
1: Kendi öyle zannediyorum.
2: Evet, daha yürüyecek çok yolumuz var. Onun için de elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar maddi, manevi en güzelini hep yani sunmaya çalıştım insanlara. Bundan sonra da Allah güç verirse daha güzel projelerle karşılarına çıkmayı hedefliyorum.
0: Senin sesini daha fazla duymak istiyoruz. Daha fazla şarkı bekliyoruz senden dinleyicilerin olarak.
1: Ben de
0: Lütfen.
1: arkadaş olarak bekliyorum.
0: Aynen öyle. Çünkü bu tarz hani unik seslerin diyeyim daha fazla duyulmaya ve değer görmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler üretiyoruz, yazıyoruz, besteliyoruz ama sizler tarafından, dinleyicilerimiz tarafından takdir gördüğümüzde o bizi böyle daha kamçılıyor ve daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden şarkılarını dinleyicilerin olarak bekliyoruz.
2: Teşekkür ederim inşallah.
0: İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Davetin için su, biz teşekkür
0: Ben de
1: ederiz.
2: sana
1: Seni çok
2: teşekkür ederim.
1: seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.
0: Gerçekten kötü gün dostusun fakat artık kötü gün dostu bulmak kolaylaştı, iyi gün dostu bulmak zor. İyi günlerimde her zaman beni gururla izlediğin için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Sen de her zaman beni ve dinleyicilerini gururlandırdığın için ben de sana çok teşekkür ederim. Sesini her zaman çok yüksek yerlerden dinlemek istiyorum ki öyle olacağına da eminim.
0: Aynı şekilde. Seni de keşke daha önceden tanıtsaydım. İki tane hanımefendiyi ağırladım. Son olarak ne
2: Teşekkür
0: söylemek
2: ederiz.
0: istersin?
2: Bizi izleyen herkese de keyifli bir program olmuş sıraya umarım ki. Öyle.
0: Bugün müziğe doyduk sevgili seyirciler. Bizleri izlediğiniz için, evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Umuyorum bizlerle aynı duyguları paylaşmışsınızdır. Her birinizin gönlünden öpüyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Zamane canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.
1: Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum.
2: Efendim yine bu akşam bugün çok özel bir konuğumu ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Çok özelliği var. O yüzden bir an önce yanına gidiyorum. Burak'cığım hoş geldin.

0: duyduğum için ben, bu müziği duyduğum için
1: tabii.
0: Ve bu müzikle büyüdüğüm için bayağı aslında kişiliğimin oturmasına sebep olan şey bu müzik. Türk musikisi daha doğrusu.
2: Bir tatlı huzur almaya geldi.
3: Müziğin Kanunu yarın TRT Müzik'te.

0: Nur Hak'tan bizlerle.
1: İçinde bulunduğumuz sene, yani Hicri 1447. yıl, Efendimizin dünyayı teşrifinin tam 1500. senesi. Selam olsun diyelim ve ona içinde selam barındıran eserleri icra edelim.

TRT'nin Çeyrek Asırlık programı Akşam Sefası'ndan öncelikle siz değerli konuklarımız, buraya kadar gelen teşriflerinizle stüdyomuzu onurlandıran siz değerli konuklarımız ve ekran başında bizleri her hafta büyük heyecanla bekleyen saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz sevgi ve selamlarımızla hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet, bu hafta da birbirinden güzel, özel Türk sanat müziği şarkıları hazırladık sizler için. Biliyorsunuz Akşam Sefası'nın yeni içeriği ve yeni yüzleriyle huzurlarınızdayız. Şöyle sanatçı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kocaman alkışlarınız bizlere de moral olacaktır. Rengin Uyar Kökten efendim. Didar Aliye Koyuncu hanımefendi. Hanımlardan devam edeceğim efendim. Neşe Dursun Saraç. Volkan Erkal ve Ömer Faruk Özcan. Ben Deniz Çiçek Bilen ve efendim çok teşekkürler. Tabii ki Akşam Sefası'nın unutulmaz şefi Korhan Gülderen ve şahane Akşam Sefası sazendeler için kocaman bir alkış alabilir miyiz efendim? Çok sağ olun. Lafı hiç fazla uzatmadan Akşam Sefası başlıyor efendim. İlk şarkısıyla huzurlarınızda, kocaman alkışlarınızla Rengin Uyar Kökten huzurlarınızda efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Semahat Özden Ses'in bu Uşak Lesi'yle huzurlarınızdaydım bu akşam. Sizlerin de eşliğine çok teşekkür ediyoruz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Her şey güzel mi? Siz de buradan şahane görünüyorsunuz. O zaman biraz tempoyu artıralım. Kocaman alkışlarınızla efendim. Ömer Faruk Özcan huzurlarınızda.

0: Çok teşekkürler.
1: Efendim ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Ben de uşak bir eser okumak istedim. Ne dersiniz?
0: Büyük bir zevkle.
1: Unutamam seni diyelim mi?

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim şöyle güzel ve mutlu enerjimiz sizlere de geçtiğini umuyoruz efendim. Geçiyor mu? Nasıl? Hem burada stüdyomuzu teşriflendiren siz değerli konuklarımız, hem de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika akşam sefasında tekrar buluşmak üzere. Kocaman alkışlarınız akşam sefası için gelsin.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: büklüm büklüm boynunda. Hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: TRT Müzik ekranlarından gönül dolusu sevgiler, selamlar. Ben Deniz Toprak, hemen yanımda sazın, sözün, gönlün ustası, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla beraber sizleri türkülerle dertleşmeye, gönül diliyle muhabbete davet ediyoruz. Aşk Gözünden programı başladı efendim. Merhaba hocam.
1: Merhaba sevgili Deniz. Öncelikle bu güzel icra için seni tebrik ediyorum. Sesine, gönlüne sağlık. Kıymetli orkestra arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Emeklerine sağlık. Uğur Akutbay.
0: Eserin künyesine de. Solo
1: için teşekkürler. Eser Muzaffer Sarı Sözen Hoca'nın Haydar Bayçın'dan derlediği bir Manisa türküsü. Bu Kırmızı Buğday türküsü. Çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta yeniden tazelenip gelen bir eser. Bugün de biz izleyicilerimizle paylaştık. Kıymetli izleyicilerimize biz bugün de birbirinden değerli, renkli, güzel eserler hazırladık. Türküler, deyişler, oyun havaları, birbirinden coşkulu eserler paylaşacağız. Hep beraber anı yaşayacağız.
0: Evet, repertuarımızda neler neler var. Gönül telinize dokunacağız. Şimdi söz susar, gönül konuşur. Şiir Fuzuli, müzik Erol Parlak. Beni candan usandırdı.
1: Evet, 16. yüzyılda yaşamış Fuzuli, şair Fuzuli'nin, bütün Türk dünyasında bilinen çok büyük şair Fuzuli'nin, ki Azerbaycan dilinde, Farsça ve Arapça dilinde eserler verdi. Bugünlere kadar ulaşan, çok büyük etkiler yaratmış bir şair Fuzuli. Onun çok bilinen bir şiiri var. Beni candan usandırdı. Bu birkaç formda seslendirildi.
0: Mesela,
1: evet, farklı eserler olarak seslendirildi. Ben de onu halk müziği dilinde, bizim Türk halk müziği dilinde olsun istedim. Çok güzel bir şiir çünkü. Bir şey çıktı ortaya. Umuyorum sizler de, kıymetli izleyicilerimiz de beğenirler. Onların beğenisine sunuyoruz.
0: Siz yaparsınız da beğenmez miyiz hocam?
1: Estağfurullah.
0: Buyurun lütfen.
1: Arkadaşlar, birlikte hareket edelim. Eşlik ederseniz sevinirim.

0: Aşk sabırdır, aşk bekler ve bazen yıllar geçer ama yar dönüp bir kere bile bakmaz. Fuzuli sormuş, biz de asırlardır soruyoruz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Benim için çok kadim sözler, hepimiz için. Siz de o kadar güzel yorumlamışsınız ki kendi duygularınızla bize, yani çok geçti yüreğime.
1: Çok
0: Yüreğinize
1: teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: hocam, teşekkür
1: Yakışmış
0: ederim.
1: mı söz
0: Çok
1: müzik
0: yakışmış.
1: birbirine?
0: Benim çok sevdiğim bir şiir.
1: Evet.
0: İnanılmaz güzel olmuş. Şiir dedik. Ben şiirle devam etmek istiyorum
1: Evet.
0: müsaadenizle.
1: Arkadaşların da ellerine sağlık.
0: Evet.
1: Burak Utbay.
0: Arkadaşlarım zaten hepsi birbirinden müthiş. Aşık Seyrani'nin bir şiirini okumak istiyorum ben de sizlere
1: Evet.
0: hocam müsaadenizle.

0: Bir seher vaktinde çekip giderken, ansızın yollarım düze dayandı. Gaflet uykusunda böyle yatarken, eyvah, geçti ömrüm, yüze dayandı. Sevdiğim, sen bari bir selam gönder. Felek altımıza vermedi minder. Ey çark, muradınca dön bizi dönder. Ömrüm bahar, yaz kış güze döndü. Seyrani der, buldu yaş kemalini. Bir daha görseydim mah cemalini. Hesap ettim cümle dünya malını. Neticesi bir top beze dayandı.
1: Yüreğine sağlık, diline sağlık.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Cümle dünya malının neticesi bir top bez. Hiç değişmiyor bu.
2: Evet, evet.
1: Kayseri Develili Ozan Seyrani çok kıymetli şiirlerin, kıymetli eserlerin bize aktaran şair Seyrani ne kadar güzel dile getirmiş. Keşke insanoğlu bunu bilerek yaşasa. Ne gönül kırılır, ne can incinir.
2: Aynen
1: gül
2: hocam.
1: Gibi dünya daha başka bir dünya olur. Daha güzel, daha yaşanılır bir dünya olur.
2: Çok haklısınız hocam. Umuyoruz, duamız bu yönde. Şimdi Sivas'a gidelim hocam, müsaadenizle. Kaynak Mahmut Erdal, Deli Gönül, Hangi Dala Konarsın? Evet, bir uzun havayla devam edelim.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür. Sağ olun hocam.
0: Sizlerin de ellerine sağlık. Sedat Aktağ, Buğra Kutbay.
1: Evet. Sırada sözü müziği Mahsuni Şerif'e ait.

0: Çok teşekkür ederiz hocam. Müthiş bir yorum. Sözler Mahsuni'nin de ama mesaj hepimiz içinde.
1: Elbette. Ozanlarımız hep insanlık diyor, kardeşlik diyor. İşte Ozan Mahsuni de insanlık peşinden meleyerek gitti. Hak rahmet eylesin.
0: Amin. İnsanca yaşamaya dokunmak lazım. Kalıcı olan o. Şimdi ben de sözü müziği Selahattin Bölü'ye ait olan Gel Bari adlı türküyü söylemek istiyorum. Müsaadenizle hocam.

0: Sevgili Deniz, gönlüne sağlık, sesine sağlık.
1: Eyvallah hocam. Beğendiğiniz ne mutlu bana.
0: Ben bu eseri senden birkaç kez dinledim daha öncesinde de. Gerçekten samimi duygularım sesine çok yakışmış. İfaden çok güzel bunda. O kadar tatlı bir şey var ki ve çok izlenmiş, çok beğenilmiş haklı olarak.
1: Teşekkür ederim hocam. Siz beğendiniz.
0: Bugün de çok güzel bir icra oldu.
1: Eyvallah. Arkadaşlarıma da çok
0: Arkadaşlarımızın da
1: teşekkür
0: emeklerine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Sağ olsunlar. Şimdi sıra geldi çok güzel bir Kayseri türküsüne. Bağlarıyla, yaylalarıyla meşhur Germir'e gideceğiz. Adı üzerinde Germir Bağları. Muzaffer Sarı Sözen'in Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği bir türkü. Siz havalandıracaksınız hocam.
0: Evet. Şimdi Germir Bağları eseri gerçekten çok özel bir eser.
1: Evet.
0: Bir ikincisi olmayan bir eser, öyle diyeyim. Ve kuşaktan kuşağa hep akıp gelen, tazelenerek gelen ve çok sevilen bir eser oldu. Sürekli de seslendiriliyor, farklı tarzlarda da seslendirildi. Bunun iki sebebi var. Bir tanesi hem eserin kendi kumaşının çok güzel oluşu, müzikal yapısının, söz yapısının çok güzel oluşu, üslubunun güzel oluşu. Hem de onu icra eden çok büyük bir sanatkar var. Onu var eden Ahmet Gazi Ayhan Usta.
1: Evet.
0: Ahmet Gazi Ayhan Usta hakkında belki birkaç şey söylemem çok yararlı olacaktır. Çünkü sürekli
1: Kesinlikle.
0: kuşaklar değişiyor. Bilgiler tazelenmek gereği var. Ahmet Gazi Ayhan kendinden sonra gelen ustaların tamamına etki etmiş, model olmuş bir usta. Kim bunlar? Neşet Ertaş. Kim bunlar? Nida Tüfekçi. Birebir biliyorum bunları. Kendi ağızlarından da duymuşum. Ahmet Gazi Ayhan'ı ve daha niceleri onu örnek alarak, onun sazını, üslubunu örnek alarak kendilerine yeni şeyler kattılar. Ahmet Gazi Ayhan da hem TRT sanatçısı, TRT sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı ve bu görevde iken rahmetli oldu. 1921 doğumlu, edindiğimiz bilgilere göre Kayseri doğumlu. Hem TRT'de görev yapmış, hem sahnelerde, hem plak yapmış. Böyle o dönemin en canlı zamanlarında çok hareketli bir yaşam sürmüş, derlemeler yapmış, çok da eser kazandırmış. İşte bu Germir Bağları da bunlardan bir tanesi. Kendisi 1987 yılında İstanbul'da vefat ettiğinde ondan boşalan TRT kadrosuna da naçizane bendeniz alınmışım.
1: Ciddi misiniz
0: Evet.
1: hocam?
0: Böyle de bir benim için
1: Allah.
0: tarihi de bir yönü var.
1: Evet.
0: Kendisine haktan rahmet diliyorum.
1: Biz de
0: Onun o
1: diliyoruz.
0: muhteşem
1: Mekan cennet olsun.
0: yorumuyla bize ulaşan Germir Bağları'na biz de bugün burada seyircilerimizle paylaşalım. Sunmaya gayret edelim. Arkadaşlar birlikte
1: Lütfen hocam.
0: olalım.

0: Yüreğinize sağlık hocam. Ne güzel dillendirdiniz,
1: Teşekkür ederim.
0: havalandırdınız. Arabaya taş koydum, ben bu yola baş koydum. Biz de bu gönül yoluna baş koyduk. Gönlü Germir kadar yeşil, bağları kadar verimli olan

0: tüm yüreklere gelsin. Bir alkış da bu topraklara ve bu duygulara gelsin.
1: Arkadaşlarım, ellerinize sağlık, sizlerin de.
0: Akşam olur karanlığa kalırsın. Oy gelin gelin. Yöre Sivas Divriği Tülük Köyü. Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Yüzgeç'ten derlediği bir türküyle devam ediyoruz.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim hocam.
0: Çok güzel bir
1: Arkadaşlarımın
0: eser,
1: da
0: çok
1: gönlüne
0: güzel,
1: sağlık.
0: çok hoş bir paylaşım oldu.
1: Şimdi sizin aşk gözünden, can gözünden bir şiir okuyalım isterseniz. Siz bağlama değiştiriyorsunuz, ben de gözlük

0: Bazı günler bayram diye kutlanır. Güzel olan her gün bize bayramdır. Yürekler sevgiyle dolar, mutlanır. Sevgi dolan her gün bize bayramdır. Bazı günler geleceğe yol olur. Umutlar yeşerir, hayat can bulur. Sevinçle, neşeyle, huzurla gelir. Yüze gülen her gün bize bayramdır. Canlar birbirini bulduğu zaman, sevgi saygı ile dolduğu zaman, barış ve dostlukla kaldığı zaman, umut veren her gün bize bayramdır. Pervane der kavga, savaş son bulsun. Kötülük yok olsun, tüm canlar gülsün. Birlik, beraberlik, kardeşlik olsun. Böyle gelen her gün bize bayramdır.
1: Diline sağlık Deniz.
2: Sizin kaleminize, yüreğinize sağlık hocam. İlham veriyorsunuz. Kavgasız, sevgi dolu bir dünya. Hepimizin ihtiyacı olan bu.
1: Barış, kardeşlik içinde bir dünya istiyoruz. Aslında çok da bir şey istemiyoruz ama böyle diye diye biz de demek sürekli diyeceğiz. Başka da çaremiz de yok. Onun peşinde olacağız.
2: Evet hocam. Şimdi sizin sesinizden, gönlünüzden Şanlıurfa'ya gideceğiz. Bize hangi türküyü havalandıracaksınız?
1: Evet. Hilmi Ersoy'dan alınma bir Urfa türküsü. Şanlıurfa türküsü. Harman Yeri.
2: Çok severim ben bu türküyü. Buyurun.

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Çok güzeldi. Türkülerin en güzel yanı bir duygudan diğer bir duyguya böyle bizi usulca taşıyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi birazcık da neşelenelim. Yine bir Kayseri türkümüz var sırada. Salın da gel diyeceğiz. Nida Tüfekçi'nin Ahmet Gazi Ayhan'dan derlediği şıkır şıkır bir türkü.

0: Diline gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Deniz.
1: Şimdi sıradaki eser Bir Zamanlar Değirmenler Dönerdi Şırıl Şırıl. Şimdi türkülerde artık duyuyoruz, dinliyoruz. Değirmenin Bendine türküsünü
0: Evet, çok güzel
1: havalandıracaksınız.
0: bir Anadolu havası. Keskin keskinli, Kırıkkale keskinli Hacı Taşan ve Selman Çoker ustalardan alınma. Değirmen bendine taş dönmüyor, dönmüyor. Acergelin havası.

0: Teşekkür ederiz hocam. Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Ben
0: Ne güzel
1: teşekkür ederim.
0: söylesiniz.
1: Hüseyin ve buranın da ellerine sağlık, nefesine sağlık.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye ait olan Siyah Perçemini Dökmüş Yüzüne türküsünü okuyacağız ama ondan önce vedamızı edelim.
1: Çok haz dolu, güzel anlar oldu hem orkestramızla hem de senle. Çok güzel paylaşımlarımız oldu. Umuyorum halkımız da beğenmiştir, gönüllere göre olmuştur. Ne çalar ne söylersek onlar için çalar söyleriz. Onlara bir nebze olsun mutluluk, bir nebze olsun hoşluk aktarabilmek adına çalar söyleriz. Bir başka programda tekrar buluşmak diliyoruz. Hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
0: Hocamın bütün dediklerine aynen katılıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum hepinize, gönül dostlarımız. Bir sonraki programda sağlıklı, sevgili tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz.

0: Türküler Zamane'de yeniden yorumlanıyor. Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane, Eylül Eroğlu.
1: Ayrılığı tadınca, sevdaya tutununca
0: ve Erkan Şölen'i ağırlıyor.

0: hani büklüm büklüm boynunda, hani paramparça ruhunda.
1: Başka sahne canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sonsuz şükürler olsun diyerek efendim Züleyha ile sınırsız ezgileri açıyoruz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz ekran başına. Her hafta değerli bir konuğum ile bu yıldızda sizlerle buluşuyoruz efendim. Saatimizi gösterdiğinde ve ardından diyar diyar geziyoruz. Bu akşam değerli bir misafirim var. Yine bizlerle beraber olacak. Türküler, ezgiler, klasik ezgiler, klasik şarkılar, geçmişte unuttuğumuz pop ezgileri kendisinin yorumuyla dinleyeceğiz burada efendim. Kendisine has tarzı ve usubu ile yorumu ile bu yıldızda yerini alacak. Çok bekletmeden davet etmek istiyorum. Yıldız sevgili Umut Ünal'ım buyursunlar.

0: Nefesine, yorumuna sağlık. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Seni yıldızın bir ucuna alıyorum. Tamam. Bir ucunda da ben olacağım bu akşam. Beraber yorumlayacağız eserleri. Ve biraz da senden dinleyeceğiz. Umut, hoş geldin. Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bu yeni eserin miydi senin?
1: Evet, yeni eserim. İyi ki doğdun. Diğer single'lar da yolda geliyor. Yakın zamanda yayınlanacak. 22 Nisan'da yayınlamış ben bunu. Tabii üzerinden birkaç yıl geçti ama hala taze, hala ilk günkü tazeliğini koruyor bence bu şarkı. Önemli bir şarkı. Yeni eserim. Bunun haricinde yeniden yazmaya devam ediyorum. Yeni single'lar gelecek. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Bir üçlü olarak burada bu yıldızda farklı yorumlarda, farklı eserleri farklı yorumlarla dile getireceksin. Türküler de var. Hı-hı. Ama yine klasik geçmişten 90'lardan 2000'lerden ezgiler de var. Ben de repertuarımı sana mukabil hazırladım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Gerçekten
0: ediyorum.
1: Gerçekten eskilerden kalma, yani eskiler demeyelim ama yıllanmış, yıllardır dile getirmediğimiz, belki de insanların en çok özlediği, en çok sevdiği, en çok duymak istediği şarkılardan yeniden derlemelerle, yeniden düzenlemelerle dinleyenlerin karşısına sunmak istedim.
0: O zaman şöyle uzanalım. Tamam. Yine özlenen, hiç ama hiç bıkmadan dinlenen eserlerden biri geliyor. Gül döktüm yollarına, buyursunlar. Tamam.

0: Nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Halen
1: ediyorum.
0: Halen güncelliğini koruyan eserlerden biri değil mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Senin tarzın ağırlıklı olarak türküler mi yoksa pop ezgiler mi? Hangisini daha çok sahnende tercih
1: Aslında
0: ediyorsun?
1: Aslında kendi bulunduğum tarzı neoklasik diye adlandırıyorum ama bunun içerisinde yani eskiye dair ne varsa sanat müziği var, halk müziği var, özgün müzik var, pop müzik var. Yeniden okunma şekliyle, yeniden onu coverlanmış şekilde okunma tarzına neoklasik olarak adlandırıyorum. Benim tarzım neoklasik diyebilirim aslında.
0: O zaman şöyle seninle devam edeceğiz ama bizde genelde söz az, müzik çoktur. Seni küçük bir soluklandıracağım.
1: Tabii ki.
0: Biz uzanacağız, bir yare gidin turnalar diyeceğiz. Ardından bir kıraç ezgisiyle, kıraçın efsane ezgilerinden, eserlerinden biriyle devam edeceğiz. Tekrar Yıldız'da Onun için aldı buluşacağız. Buyursunlar.
1: Tamam, çok teşekkürler.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Sevgili Umut, hemen seni şöyle yıldız alırken, Ali Can'ım teşekkür ediyorum eşliğin içinde. Farklı bir tarz oldu bizimki de. Bizim kendi yorumumuzla, var olasınız. Nasıl buldun?
1: Çok güzeldi. Sesinize sağlık.
0: Birinci eser zaten herkesin hemen hemen yorumladığı eserlerden biriydi ama ben ilk kez yorumladım. Daha önce okumamıştım.
1: Gerçekten harikaydı. Çok serbest bir şekilde. Gerçekten çok güzeldi. Orkestramı
0: var,
1: tekrardan
0: var olasın. Sen de söyledin, dedin ki orkestra müthiş, muazzam dedin.
1: Kesinlikle.
0: Ben şefime hep söylüyorum. Diyorum ki şefim, bu sezon bir yenilik yapsak mı? Acaba diyorum, farklı bir şey mi? Biraz orkestrayı küçültsek mi diyorum. Yok yok, benim kesinlikle istediğim çıkmıyor diyor. Ben bunu istiyorum diyor. Kalabalık istiyorum diyor. Böyle yola çıktım, arkadaşlarımı yolda bırakmak istemiyorum diyor. Nasıl yani diyorum ya. Küçülebiliriz diyorum. 8 olabiliriz sayı olarak. Yok. Ben arkadaşlarımla beraber devam edeceğim diyor. Mehmet Han, diş budak. Bir alkış kendisine. Bravo'dayken de bir eser olmadı mı o eser için dakikalarca olacak diyor. O eser istediğim gibi olana kadar devam edeceğiz diyor. Var olasın. Böyle arada böyle ben beklerken tekrar tekrarlarda çok sıkılıyorum. O bana diyor ki tamam, olacak.

0: böyle şeyler. Enerjiyi düşürmek yok diyor. Hemen olur. Tekrar toparlıyor.
1: Arada olur.
0: Var olsun. Şöyle seni yıldızda bıraksak ardından gelip hasbihal etsek olur mu?
1: Tabii ki. Tabii ki.
0: Buyursunlar efendim. Tekrar yıldızı bırakıyorum. Tabii yine ki. İki özgün eser gelecek sevgili Umut Ünal'dan. Buyursunlar. Arnavut kaldırımı ve kan çiçekleri.